0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulspitaler Straße 116, Barnbek.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed
10: Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yüreklerde ilaç yoktur yarama. Aşk beyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: gibi esip geçim.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbeck.
9: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
2: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
10: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Kuzey Almanya'nın

0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: bağlı. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır.

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun susuz, çakalın çakal olma.

düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme! Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur, gerisi de yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme! Kalıbı beş par etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun. Düşme!

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun. Düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde, ama sakın, ama sakın düşme.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Duisburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

halı sazım. Duvara asmaya kıyamadığım, çaldıkça çalmaya doyamadığım, dört mevsimi biz beraber yaşadık, acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım, her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

6 çocuk büyütmüş. Gariban maaşıyla o adam, ah o adam, o adam gibi adam.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

olmayı ömrümün cezası.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te. Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
9: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
6: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
8: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon

sancılarım. Gülüyorum sanıyorsan.

0: Solide Radyo. Immer anders.
1: Şimdi iki D harfli şarkıcıyla devam edeceğiz. Demet Akalın ve Derya Ulu arka arkaya iki güzel şarkı seslendirecek sizler için. Çalışanlar kolay gelsin. Tide Radyo'da ve Tide Televizyon'da Merhaba Hamburg Band yayında devam ediyor.
2: Das waren noch wunderschöne Lieder, aber es bleibt natürlich auch wunderschön in unserer Sendung. Jetzt zwei Lieder von zwei Interpreten, die mit D anfangen. Einmal Demet Akalın und einmal Derya Ulu in euren Ohren.

0: sürecek.
1: Evet, devam ediyoruz. Şimdi de F harfinden şarkıcılara bakıyoruz böyle bir taraftan. Ferhat Göçer ve Ferhat kimdi? Kerimcim sen söyle oradan hemen bana.
2: Ferdi Tayfur.
1: Ferdi Tayfur yapıyormuşuz efendim. Ferhat Göçer ve Ferdi Tayfur'un şarkısının ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. İyi dinlemeler.
2: So, jetzt geht's weiter mit den Buchstaben F. Also wir gehen einfach mal für euch jetzt alle Buchstaben mal durch. Und jetzt einmal in euren Ohren Ferdi Tayfur und Ferhat Göçer.

0: Aramıza devam ediyoruz sevgili dostlar. Galatasaray Hamburg Derneği'nin bize göndermiş olduğu hafta sonu yapacakları doğum günü partisinin ikinci şifresi, yani salı gününün şifresi 25 yaşında. Tekrar ediyorum, salı gününün şifresi, yani bugünün şifresi 25 yaşında.
1: Ja, wie gesagt, das Konzert von Mustafa Ceceli hier an diesem Sonntag, an diesem Samstag für das 25-jährige Jubiläum vom Galatasaray Hamburg Verein geht weiter und das zweite Codewort für diese Woche ist 25 yaşında.

Aşklar küsmüş duda, ömründe gecikmiş hasat. Karışmış çoluk çocuğa, geçim derdinde demokrat. İçlenir hatırladıkça bizleri.

0: Elite Catering, Arif Güven Showtime'ı sunar.
1: Arif Güven Showtime. Arif Güven
2: Showtime. Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tek

0: 0547-5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040-303-774-77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Mustafa abi, herkes cumaları sever hafta sonu geliyor diye. Ben senin program bitiyor diye mutsuz oluyorum. Nefret ediyorum.
1: Selam Arif abi, ben kepçe operatörü Olgaç. Seni severek dinliyoruz. Abisini küçükken çok fırlatmışlar ya.
2: Arif Güven, patronum seni dinlediği kadar eşini dinleseydi şu anda dünyanın en mutlu çiftiydi.
3: Merhaba Arif. Ben Hatime. Mutfaktayım. Kek yapıyorum. Bir yandan da seni dinliyorum. Her gün seni dinliyorum. Seninle güne başlıyorum. Seninle güne başlamak çok güzel ve çok eğlenceli, çok neşeli ve çok motive olmuş bir şekilde güne başlıyorum. Seni seviyoruz Arif. İyi yayınlar.

0: Beyler. Hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı
1: ama size bedava.
0: Ama size bedava olan
1: 0 kilometre.
0: 0 kilometre.
1: Kilop gibi.
0: Kilop gibi.
2: Kilop gibi.
0: Yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
4: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız,
1: enerjisine şaşıracağınız,
0: enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime, Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım, duydunuz. Yepyeni bir Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Hazır programın çok çok başındayken şöyle sloganlardan birisini söyleyelim, başlayalım. Ne diyoruz? Ey dünya, bir gün senin saçlarından sürükleyip hüngür hüngür ağlatacağım. Ama o zamana kadar sen ağlatabildiğin kadar ağlat diyerek girdik stüdyodan içeriye. Olmaz mı? Bir dünya dert, keder, tasa, stres, ne var ne yok. Hepsini bıraktık kapıda ki biz bunu. Vallahi söylüyorum. Adını bile bilmediğimiz, yüzünü dahi görmediğimiz sizler için yapıyoruz, biliyorsunuz. Şunu söylemeye çalışıyorum canım kardeşim. Kendiniz için ayırdığınız zaman dilimine mümkün olduğu kadar derdi, tasayı, stresi, kederi hiçbir şey sokmayın ya. Yok be oğlum Arif Güven, bu imkansız demeyin. Çünkü hayatta imkansız olan tek bir şey var. O da bir insanın gerçekten bir şeyi çok ama çok isteyip de yapamaması. Bak bununla ilgili bir şey anlatacağım şimdi. Brezilya'da yaşanmış gerçek bir hikayeymiş bu canım kardeşim. Brezilya'da yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk her gün böyle bir teknoloji mağazasına geliyor. Tabletlerle ilgileniyor. Satıcı merak edip videoya alıyor. Diyor ki bir dakika ya, bu çocuk ne yapıyor? Bakıyor, videoları izliyor. Çocuk tabletlerde bir şeylere baktıktan sonra defterine bir şeyler yazıyor. Gerçek sonradan anlaşılıyor. O da şumuş canım kardeşim. Çocuk tableti ve interneti olmadığı için ödevini her gün geldiği bu mağazada yapıyormuş ya. İşte bak, imkansız diye bir şey yoktur sözünün vücut bulmuş hali. İmkansızlıklar içerisinde küçücük çocuğun eğitime bu kadar istekli, bu kadar ne bileyim abi fedakar olması sonucu firmada çocuğa hem tablet hediye ediyor hem de 2 yıllık internet bağlantısı. Ya. Ne oldu sevgili dinleyenler? Şşt, alo, gaza getirebildim mi size? Ha? Dur güzel bir gün olsun. Gaza getireyim size. Gerçi böyle söylüyorum ama ne bileyim abi, etrafındaki insanlara bakıyorum. Herkes sürekli bu aralar bir yorgunluk var. İnsanlar birbirini yoruyor. İş yoruyor. Şehir hayatı yoruyor. Gündem yoruyor. Hayat pahalılığı zaten yoruyor. Vallahi söylüyorum ya, maalesef herkes yorgunluk oluyor. Vallahi. Bir de şöyle bir şey var. Hem yorgunuz hem de çok çalışıp hiçbir sonuç alamıyoruz kardeş. Yani tabii canım. Gerçi benim tezim budur. Çiçeğim, yorgunluktan çok daha öte bir sorunumuz var. Galiba mutsuzuz. Evet abi. Bu sebepten dolayı söylüyorum ya, kötü giden şeylere dur demenin en doğru zamanı. Bak bana, kendimle barışık bir insanım. Ben bu tabire de uyuz oluyorum ya. Bana biri bir şey dedi ya. Ben dedi kendimle barışık bir insanım. Dedim aa, ne zaman küstün ya? Yani değil mi canım? Sevgili dinleyenler. Dur programın çok başındayken soralım bakalım. Alo, kurban oldum. Sizin kendinizle aranız nasıl abi? Bir sorayım bakayım dinleyenlerime. Benim kendimle aram, vallahi söylüyorum, çok iyi. Hatta araya kimseyi sokmuyorum yani. Yok be vallahi. Benim de kendimle aram. Bir süredir görüşmüyoruz. Yani bugüne kadar da bir hayrını görmedim zaten açık net yani. Bro oğlum, başlar başlamaz. Bak hemen başlar başlamaz espriler de başladı ya. Okulun ilk günü ders işleyen öğretmen gibi. Biliyorsunuz bu saat itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programını mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Sen nasıl adamsın diye gelen mesajlar var diye. Söyleyeyim. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Ben artık galiba resmi olarak bekarım galiba sevgili dinleyiciler. Ya bu kayıtlara bir geçsin ya. Vallahi artık kayıtlara geçin yani. Tövbe yarabbim tövbe. Bana büyü mü yaptılar? Ne yaptılar abi? Benim haberim olmadan biri bana eşek dili mi yedirdi? Ne yaptı? Benim haberim olmadan birisi benim evime ne bileyim abi domuz yağı mı sürdü? Ne yaptı bilmiyorum ki. Velhasıl siz hepiniz ben tek. Bugün de başlıyoruz. Kurban olduğum. Teşekkürname. Hemen şöyle bir aradan çıkartalım. Bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün kıymetli dinleyenlerimize canı gönülden çok çok teşekkürler. Gençlik harikasınız valla. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız güzel günlerden birisi olsun. Malum bunu seyir halinde söyleyeceklerimiz belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Şoför kardeşler aman dikkat, aman dikkat. Başka bütün öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Tabii canım. Dün akşam biz sohbet ediyoruz arkadaşlar. Dedim oğlum senin hani ders durumun nedir, okul durumun nedir? Dedi ki 3 kez dedi alttan ders alıyorum abi. Ya, alttan alıyorum derken hani sen büyüksün, sen kralsın falan mı diyorsun, ne yapıyorsun? Dedim oğlum senin bu okul uzar. Hakikaten söylüyorum okul uzar. Çünkü biraz böyle bir sohbet edince anlıyorsun. Bak arkadaşa baklavayı sorsan sana pırasayı anlatıyor. Yani ne sorduğunun onun için bir önemi yok abi. O anda niye cevap vermek istiyorsa ona cevap veriyor. Onun da kulakları için artık buradan. Ne diyorduk? Bütün öğretmenlerimize, öğrenci kardeşlerimize selam olsun. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, jandarmamıza, asker kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza. Oğlum Arif Güven bak ben de çalışıyorum diyenlere. Kolay gelsin gençlik vallahi söylüyorum. Uy uş. Bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Ufak ufak başlayalım. Birazdan bir yoklama. Birazdan bir haber başlıkları. Memlekette ne oluyor ne bitiyor. Mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağım. Genç kurban oldum. Sakın bir yere ayrılma.
2: Manavgat Side'den Hayrullah ben. Bir gün zengin olursam endeki radyoyu satın alacağım. Sana 7/24 yayın yaptıracağım. Haberin olsun.
5: Arif abi ben Yalova'dan Tayfun. Hakikaten moral kaynağısın.
6: Arif abi ben Düzce'den Murat. Karayollarında sürekli seni dinliyoruz abi. Saygılar sevgiler.
7: Seni dinlediğim her gün güzel geçiyor. Emeğine sağlık, ağzına sağlık.
8: Arif abi biz hapşıralım sen çok yaşa be abi.
4: Arif Güven Show.

koleksiyonu yetikali. Şimdi bizim çok keyif aldığımız bölüm, malumunuz biliyorsunuz, hem yoklama yapıyoruz hem de sosyal medya adreslerimizi paylaşıyoruz. Canım kardeşim, ilk defa denk gelenler varsa hemen söylemiş olalım. Faal bir şekilde kullandığımız tabii ki de böyle bir Arif Güven Show Time WhatsApp numaramız mevcuttur. 0530 071 43 55. Haydi bir daha, 0530 071 43 55. Son racıma. İnternetten bizi takip etmek isteyen arkadaşlar için sosyal medya adreslerimizi hemen verelim. Bir de bir şey söyleyeceğim ya. Dün akşam aklıma geldi. Bir aralar hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? İnternet Mahir diye biri vardı ya. Ne oldu arkadaşa? Vallahi söylüyorum ya. İnternet Mahir çok da meşhur da Amerika'da. Vallahi. Sonra dedim bir ara bak şey vardı. Filozof Atakan vardı, hatırlıyor musunuz? O hani velete hepimiz konuşuyorduk abi. Vallahi söylüyorum ya. Bilmiş bilmiş konuşuyordu. Böyleyim abi, merak ediyorum. Vallahi. Sonra karantinada lütfu alan bir tane dayı vardı, o ne oldu? Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz diyen dayı şu anda ne yapıyor? Çok merak ediyorum yani. Ne oluyor? Gangnam Style ne yapıyor bir kere ya? Onun şey problemi vardı değil mi? Alkol problemi vardı. İçelim Gangnam. Hatırlıyor musunuz? Biri bizi gözetliyor evinde, Melif vardı ya. Ki benim arkadaşımdı. Ne yapıyor abi bunlar ya? Çok merak ettim. Dur. Konu nereden nereye geldi? Canım kardeşim, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlara hemen Instagram adreslerimizi anlatalım, verelim. Daha doğrusu sosyal medya adreslerimizi verelim yani. Instagram Arif Güven Showtime. Bir daha söylüyorum, Instagram'da bizi takip etmek isteyen arkadaşlar programımızın adıyla elbette bizi bulabilirler. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Son racıma. Canım kardeşim. Facebook Arif Güven Showtime. Beğeni sayfamız elbette mevcuttur. Twitter @arifgüven. Twitter @arifgüven. Yoklama mı? Kurban olduğum, başlayalım ya. Vallahi söylüyorum. Çok şükür tekrar kavuştuk birbirimize. Bir hüzünlü şarkı oldu ayrılık bize. Tabii canım, sevgili dinleyenler. Sen deli ben deli yakarız gemileri hiç düşünmeden. Ya da biz iki deli bir başka çilek mevsimi buluruz birbirimize. Tabii canım. Popo hareketini yapayım mı Hülya Avşar? Sen benim canım. Buyurun. Mardin'imize başlıyoruz. Selam olsun. Eyvallah, kurban olduğum. Ramazan'ım çok çok teşekkür ederim. Mardin'e selamlar, saygılar. Çanakkale'den selam patron. Eyvallah.

0: alıklı bir şekilde gelen ses kayıtlarını bugün de veremiyoruz ama inşallah en kısa sürede düzelteceğiz. Canım kardeşim, teşekkür ederim. Abi buradayız, 71 Cüneyt. Teşekkürler Cüneyt'im. Buyurun, Silifke'den selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Kurban olduğum Afyonkarahisar. Eyvallah, Erzincan'dan selamlar. Derya'cığım çok çok teşekkür ederim. Şu anda iş yerinde seninle birlikteyiz Erzincan. Eyvallah, kurban olduğum. Bu ne? Bizim kemik kadro burada abi. 64 Uşak. Çiçeğim hoş geldin Ali'cim. Bildiğin düğün sahibi gibi hissediyorum ben bu anonslarda. Vallahi söylüyorum, hani düğün sahipleri kapıda bekler ya böyle abi. O da enteresan bir manzara ya. Anne, baba, öteki anne, öteki baba. Asker selamı gibi. Nasılsın? Sağ ol. İyi misin? Sağ ol. Güneşimiz gelmiş, hoş gelmiş. Ben de geldim. Yoklamaya girelim. 380 Nazırım. Çok çok teşekkürler. Bu ne? Arif'im, olmazsam olmazım. Aşkım. Nazlı'ya da selamlar. 638 İbrahim abimiz yollamış. Buyurunuz. Kimdir? Cihan'ımız yollamış. Kırıkkale'den sevgiler patron. Eyvallah, kurban oldum. Yalama burada. Teşekkürler. Ordu Ünye. Kazım'ım. Canım kardeşim. Takip eden bütün dostlar. Balıkesir, Kuraniye. Kurban oldum, teşekkürler. Bak bu ne, Akçay'dan var. Elbistan'dan selamlar abi. Bugün de seninle birlikteyiz. Teşekkür ediyorum. Nazilli. Kurban oldum. Buyurun. Arif'im, Mehmet Ali abin. Eyvallah, kurban oldum. Kemal'imiz Antalya mı? Antalya valla. Bakayım. Çok fazla mesaj var abi. Selamlar. Karaman'dan selamlar. Teşekkürler. Bakayım bakayım. Bu ne? Kral, hoş geldin. Hoş bulduk. Yine bir ses kaydımız var ama dediğimiz gibi yani ses kayıtlarını bu ara veremiyoruz. Hakan'ım, 391 Hakan. Muhtemelen güzel dileklerini dile getirmişsindir. İyi yayınlar. Londra, Konce. Vallahi herkes toplanmış be gençmiş. Buradayız yine. Birazdan mı? Peki birazdan hem mesajlara bakacağız hem de canım kardeşim zaman kalırsa, olabiliyorsa böyle bir haber başlıkları da gelsin. Şimdilik sakın bir yere ayrılmayın.
1: Annem beni markete gönderdi. Seni dinleyeyim diye arabayla çıktım. İlk başta nereye gideceğimi unuttum. Sonra markete girdim. Ne alacağımı unutmuşum. Annemi arayayım, ne alacaktım diye sorayım dedim. Telefonu evde unutmuşum.
2: Benim lafımı dinlemeyen inat. Ben de seni tüm marabata dinle diyorum. Gerçekten çok iyi geliyorsun insan huzuruna.
3: Abilerin kralı, seviyoruz seni. Arif abi, Cihan ben, Pendik'ten. Saygılar, sevgiler abi. Saygılar, sevgiler abi.
4: Şehir söner, biz yanarız Arif abi. Ne olur be, gecelerde bir program yapsan. Sıkılıyoruz artık.
5: Arif Güven Show.

0: Arifliyiz. Kırklareli'den dinlemediyiz. Çok selamlar. Ben Caner. Heykelini dikmeye beton yetmez. Beton. Adamsın.
1: Selam Arif. Ben Köln'den İlhami. Öyle yani. Diyen adam var ya, ona bayılıyorum yani.
2: Ben Almanya'dan Kadir kardeşim.
3: Arif, arkadaşım mekanında şimdi seni konuşuyorduk. Biliyor musun dedi Arif'i. Dedim herif manyak. Olur olmaz güldürüyor dedim beni anlamsız. Sağda solda ışıklarda dedim vatandaş garip bakıyor. Arif yapma böyle bize. Ayıp.

0: Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
6: Arif Güven Showtime.
8: Arif abi günaydın. Gebze'den Şafak. Artık abi sabahları geçtim, gece rüyalarıma giriyorsun. Koyun sayar gibi seni sayıyorum.
9: Ana bahabbek ya habibi. Seviyorum seni Arif abi.
10: Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. İyi ki senin gibi bir radyocu, bir programcımız var.
11: Selamünaleyküm. Sesinizi duymak çok güzel abicim benim. Ben kendim Azerbaycanlıyım. Burası Balıkesir, Manyas, Kızıksa.
12: Arif abi süper güzel bir haftan olsun dedin abi. Daha ilk günden, ilk dakikadan polise yakalandık.
13: Şirketin bütün kepçecileri, kamyoncuları hep seni dinliyor. Kendi kendimize gülüyoruz inan ki.
14: Selam Arif, Manavgat Side'den ben Elif. Yine her sabah olduğu gibi masamızı şenlendiriyorsun.

0: Mahalli Yunus, Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Şimdi mesajlar. Çağlarım canım kardeşim. Videom da geldi ama dediğim gibi yayına veremiyoruz. Bakalım. Selamlar. Beni de yaz yoklamaya. İyi yayınlar abi. Kurban olduğum canım kardeşim. Çok teşekkür ederim. Bakalım. Bu nedir? Abi bak seni dinliyoruz. Ya canım ciğerim. Aydın Nazilli. Selam olsun. Ama yani dediğim gibi ses kaydınız var da teknik bir sıkıntıdan dolayı ses kaydını yayına veremiyorum. Muhtemelen çok da güzel şeyler söylemişsinizdir. Selam abi, iyi yayınlar olsun. Bakalım ilk defa yazmış. Nereden olduğunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Artı 44 ile başlıyor muhtemelen yurt dışı. Şimdi Tokat'tan selamlar. Eyvallah kurban olduğum. Keşan burada. Uşak burada. Manavgat. Dur bakayım. Ben de buradayım. Bu ne, dur bakayım. Ben geldim paşam. Yoklamaya beni de yaz. Diyarbakır seyahati bitti. Almanya'dan sevgiler. Ömer'im kurban olduğum. Merhabalar patron. Bugün de bıraktığın yerde seninle birlikteyiz. Son ses, hoş geldin. İyi yayınlar. Esinim. Çok teşekkür ederim. Kral hoş geldin. Hayırlı yayınlar dilerim. 139 Nevzat kardeşim. Canım ciğerim sen de hoş geldin. Abi hoş geldin. Adana'dan selamlar. Ben Nergis. İlk defa yazmış. Aramıza hoş geldin Nergis. Bu ne? Darıca da burada abi. Yoklamaya beni de yaz. İyi yayınlar. Mehmet'im kurban oldum. Dur bakayım. Bak vallahi söylüyorum, Japonya'dan yine mesajımız var. Çağlar. Çok teşekkür. Çağlar dedim, özür dilerim. Çağlayan. Dur bakayım. Abi ben inşaat işçisiyim. Ne bakayım, birinin evi yanmıştı. Ben yapmak için gitmiştim. Sonra oranın yanan elektriğini yapan adamın geldi, bir daha elektrik işi yaptı. Dün hani günün konusuyla alakalı bir mesajım bu. Evet. Bu ne, dur bakayım. Rus, Ukrayna. Ha, evet, hafızanızdaki en gereksiz bilgilerden bahsetmiştim. Bak şimdi diyor ki Rus, Ukrayna, Belarus. Kadın isimlerinin son harfleri A'la biter. Bir telefon numarasının son 4 rakamı kim olduğunu bilmiyoruz. Bu ne? Arif Bey iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. O güzel sesinize çok teşekkür ederim ya. Vallahi söylüyorum. Sesinizi duymadığımız zaman psikolojim bozuluyor. Yapmayın Allah aşkına ya. Merhabalar Arif Bey. Ya bir şey söyleyeceğim. Sürekli beyli mesajlar geliyor. Canım kardeşim bak, demek ki bu beyli mesajları yollayanlar bu programa abi daha yeni katılanlar. Canım kardeşim bey mey yok. Yani sokak esprileri yapan bir adama niye bey denir ki ya? İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Lan Arif diyebilirsiniz. Benim için sıkıntı yok. Ya da bu çok işte hani lan çok ağır olur derseniz. Ulan Sayın Arif Güven'de olabilir yani. Bu nedir? Trafik katlanma sebebin. Düzce'den merhabalar. Merhaba. Bu ne bakayım? Abi merhabalar. İlk defa yolluyoruz. Kimsin? Kimsin sen? Erdoğan. Erdoğan'ım hoş geldin canım kardeşim. Valla bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun mu ya? Ha? Dur bakalım. Teknik sıkıntıyı bana gönder abi. Kulağına bir şey diyeceğim. Eyvallah kurban oluyorum. Bu ne, dur bakayım. Hadi bir damar bugün. Ya destur. Destur. Hadi bir damar. Daha programın çok başındayız. Niye Mevlüt'e çeviriyorsunuz hemen programı? Yapın kurban olayım ya. Şimdi yavrum burada ışıklar da yanıyor ama bizim bir tık da böyle bir haber başlıklarına bakmamız gerekiyor. Memlekette ne oluyor diye bitiyor. Şunları böyle bir dile getirsek ya. Velhasıl dur anlatırız. Anlatırız dediğimiz daha birçok haber var ki birazdan haber başlıkları da gelecek. Sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
1: Selam Arif abi, ben Uşak'tan Cahit. Senin program başladı mı bize her yer araba koltuğu abi. Arabadan inemiyoruz.
2: Abi kolay gelsin. Millete kafayı yediriyorsun. 10 numara adamsın.
3: Ben de seni Hollanda Honolulu'dan dinliyorum. Birazdan işe gideceğim. Bisiklette seni dinlemek çok güzel oluyor. İyi yayınlar.
4: Giresun Göle'den selamlar Arif abi. Senin esprilerine gülerken arabayı çamura sapladım abi.
5: Arif Güven Showtime.

0: Arif Güven Showtime.
1: Ben mi sen mi kurban olduğum bayanlar arabayla da...
2: Bayanlar bak, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız sevgili dinleyenler. Abi günün konusu ne? Yavrum günün konusunu verdim. Gerçi çok hani abi günün konusu bu demedim ama bir tık böyle bir sorduk. Çünkü program başındayken böyle bir şey söylemiştim dedim. Sevgili dinleyenler bu aralar sizin kendinizle aranız nasıl? Evet abi. Benim aram dedim. Çok da iyi değil. Görüşmüyoruz. Zaten bugüne kadar bir hayrını da görmedim. Yemin ediyorum ya. Soralım bakalım arkadaşlarımıza. Evet günün konusu bu olsun abi. Sizin kendinizle aranız nasıl abi? Hani başkalarıyla evet öyledir böyledir de yok abi. Kendinizle aranız nasıl? Bu aralar barışık mısınız? Küsmüşsünüz? Nedir durumunuz? Bu aralar kendimle aram şu. Günün konusu bu. 0530-071-4355 biliyorsunuz. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası yazınız yoldayım. Bu aralar kendimle aram nokta nokta nokta. Günün konusu bu abi. Şimdi bakalım biz memlekette ne oluyor diye bitiyor. Canım kardeşim. Buyurun. Maalesef zam haberleriyle başlayalım. Çünkü bu ne abi? PTT posta ücretlerine zam gelmiş arkadaşım sevgili dostum. Tebligat ücreti %37 oranında zamlanarak eskiden zamlar tek rakamlı olurdu. Şimdi hiç görmüyoruz abi. Hiç görmüyoruz yemin ediyorum ya. PTT posta ücretlerine zam. Tebligat ücreti %37 oranında zamlandı. Gerçekten ben her gün böyle bu zam haberlerini okumaktan vermekten psikolojim bozuldu ya. Vallahi söylüyorum. Bir de normalde birçok kanal malumunuz vermiyor. Bakıyorsun malum kanalları aç bak abi haber bültenlerinde direkt şeyden bahsediyorlar. Hiç bunlardan bahsetmiyorlar. Sarımsaklı yoğurdun bünyemize faydasını saymakla bitmiyor gibi haber yapıyorlar yani. Vallahi söylüyorum. Maaşı namusundan fazla gazetecilerimiz varken sağ olsun var olsun. Ne diyeyim yani. Hiçbir şey yapmasak cebimizden para çıkmadan oturduğumuz yerde vallahi gram gram fakirleşiyoruz yani. Bir de bununla ilgili hatırlıyor musunuz ya da denk geldi mi bilmiyorum ama bir tane böyle bir abinin röportajı var. Zaten ya çok kimse kusura bakmasın ama şimdi bu memlekette sürekli yaşamayan insanların sürekli böyle hani röportaj veriyor olmaları. Abi Almanya'dan gelmiş ve diyor ki yani bizim memleketten bahsediyor yokluk falan yok diyor ya. Hatta söylediği bir cümle var diyor ki Türkiye'de diyor en fakir insanın 4 tane dairesi var diyor ya. Şimdi dedim abi ne diyorsun sen yani? Hayat hakikaten zor. Her gün her şeye zam geliyor. Abi de gelmiş diyor ki Türkiye'de diyor herkesin diyor. Yani en fakirinin diyor 4 tane dairesi var dedim. Benim bu 4 daire nerede? Bilen varsa yani ne bileyim Allah rızası için bir söylesin bir. En fakir insanın bile 4 dairesi varsa vallahi benim bilmediğim 40 dairem falan var o zaman yani. Ben çünkü bayağı bir fakirim yani. Tabii canım. Dedim abi nasıl oluyor bu işler anlamıyorum. Biz mi yanlış Türkiye'de yaşıyoruz? Bunların bahsettiği gerçek Türkiye neredeyse söylesinler oraya gidelim yani. Tabii canım. Türkiye'de en fakirin bile 4 tane dairesi var. Baba sen nerede yaşıyorsun? Almanya'da yaşıyor abi. Dedim evet doğru tespit bravo yani. Senin vardır patron. Abi dinleyici de valla bak hemen anında cevap ya. Yavrum benim 4 tane dairem nerede olsun ya? Ne alakası var kurban olduğum bir tane villan bir tane dairem var. Amma abartıyorsunuz hakikaten sen. Yavrum bu ne? Güneş fırtınası uyarısı. Telefon ve uydu sinyalleri etkilenecekmiş. Hadi bakalım o da gelsin. Yolla yavrum yolla. Buyur. Güneş fırtınasından sonra çatısına isabet eden göktaşı yastığına düştü. Aa. Kanada'da bir kadının çatısına isabet eden ufak bir meteor yatak odasında uyurken yastığına düştü. Vay be. Ablaya bak yattığı yerden zengin olmuş yemin ediyorum. Bak bu ve bunun gibi daha bir dünya haber vardı. Hiç haber başlıklarıyla zaman harcamayalım canım kardeşim. Cumhurbaşkanı haberlere dalalım. Hatta günün konusuyla alakalı da ikinci bölümde mesajları okumamız icap ediyor. Bu aralar kendinizle aranız nasıl? Geçtik bundan bahsediyoruz. 0530-071-4355 biliyorsunuz. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası olabiliyorsa sadece buradan yollayın. Instagram'dan yollamayın. Twitter'dan yollamayın. Facebook'tan yollamayın. Sadece buradan abi. 0530-071-4355.
0: Arif Güven Showtime.
3: Krallıkta gözün yok ama gönüllere taht kurmuşsun Arif abi.
4: Bugün ben yarın sen. Her gün birimiz bir gün hepimiz Arif Güven dinleyeceğiz.
5: Kuş sesleriyle başlıyor gün ve değmiyor hüzünler umutlara. Radyoda Arif Güven Show çalıyor. İyi yayınlar.
0: Arif Güven Show'da.

0: gibisin. Hem yakıyorsun hem yakıyorsun.
1: Patlak teker değiştirirken bile seni dinliyoruz Arif Güven.
2: Arif abi günaydın. 10 senedir İstanbul'daki en zor ikinci mesleği yapıyorum. Sayende moralimiz hep yüksek be abi. Cumartesi pazar da olsan keşke.
3: Arif abi sen ne kadar maaş alıyorsun da bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çok merak ediyoruz.
4: Arif Güven, idolsün idol.
5: İyi günler, kolay gelsin Arif abi. Seni dinlemekten ne kamyon doldurabiliyoruz ne de tesviye yapabiliyoruz. İşten olacağız, kolay gelsin abi.
0: Günaydın Arif, Hatay Antakya'dan sevgiler. Şanssızlıklar hep beni buluyor. Bugün tuvaletin içine arabanın anahtarını düşürdüm.
6: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
6: Arif Güven Showtime.
9: Radyo merhaba, reklamlar.
10: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
11: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.

0: Harfim ne haber ya? Gebze'den Necmettin. Seni dinliyorum diye Gebze'ye gelirken Bursa yoluna girmişim ya la. Karşımda feribotu gördüm.
1: Merhaba Arif abi. Trabzon Vakfı Kebir'den Raskol.
2: Arif abi sırf seni dinleyebilmek için Soma'ya gidiyorum, inan buna.
3: Merhabalar Arif abi, iyi yayınlar abi. Ben Malkara'dan Ferhat. Abi bir sana bir de sabah uykusuna doyamadık be abi.
4: Arif abi. Abi iyi ki varsın ya.
5: Tribin olurum düşünür düşünür sıkıntıya girersin. Arif. Merhabalar Arif. Sevdiğim bir şarkıyla merhaba demek istedim sana. 10 gün falan oldu seni dinliyorum ve bayılıyorum programına. Harika bir şeysin sen Arif.
6: Varsa derdiniz bekler Arif abiniz. Reçete gibisin Arif, reçete. Darıca'dan selamlar.
7: Arif'cim gelen sesli mesajları dinliyorum da dinleyici kitlenden gerçekten korkmaya başladım.

0: Hadi yavrum. Bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Alırım alkışımı, kurban oldum. Bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Şu haberi bir aradan çıkartalım ya. Güneş fırtınası uyarısı nedir dediğini çok bilmiyoruz ama telefon ve uydu sistemleri etkilenecekmiş canım kardeşim. Hikaye bunlar ibaret. Dur bakayım. Jeomanyetik bir güneş fırtınasının bugün itibariyle dünya atmosferine çarpması bekleniyor. Son zamanlarda bir tane iyi haber yok yemin ediyorum ya. Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi fırtınanın elektrik şebekelerini etkileyeceğini, kuzey enlemlerde tat tat tat bir şeyler olacakmış gençlik ve der ki bak buna göre uydular, GPS, cep telefonları, uydu TV sinyallerinde çökmeler olabilir. Biz zaten bu elektrik faturaları yüzünden bayağı bir çöktük. Sadece elektrik şebekelerinde hafif sorunlar olacaksa bana kalırsa sorun yok abi. Tabii canım. Neymiş bu? Çok da anladığım işler değil bu tarz işler de. Güneş fırtınası uyarısı. Telefon ve uydu sinyalleri etkilenecek. Hadi bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Ya uyurken güneş tepemize düşmesin de ne olursa olsun. Al bak. Çatısına isabet eden göktaşı yastığına düştü. Vay be diyorsun. Abla yattığı yerden zengin olmuş. Kanada'nın Tıttırıtıt eyaletinde Tıttırıtıt isimli bir kadın çatıya isabet ettikten sonra yatağının üstüne düşen bir göktaşıyla uyanmış. Yerel basında çıkan habere göre Hamilton yaptığı açıklamada patlama sesini ilk duyduğu andan itibaren silahlı kişiler tarafından salgına uğradığını düşünmüş. Hadise yaşandığında titriyordum, korkmuştum. Birinin atladığını ya da silah falan patlattığını sandım. Gökyüzünden düşmüş olabileceğini fark ettiğimde rahatlama hissettim diyor. Abi hakikaten... Şanslı olanın benim arkadaşımın söylediği bir laf vardı. Hakikaten doğru. Şanslı olanın derdi ki tüten horozu bile yumurtlar. Yani şimdi biz şey diyoruz ya bak hani gökten para yağsa kafamıza taş düşer diyoruz ya. Ablaya düşmüş ama değerli bir taş düşmüş yani. Tabii canım. Bir de sürekli böyle olan bir durumda değil abi. Düşün, kendime empati yapıyorum biliyor musun? Düşün abi, sabah bir kalkıyorum, daha doğrusu hani uyurken gürültüyle uyanıyorum. Bir bakıyorum aha yatakta bir tane taş parçası var. Bildiğin çatıyı delmiş geçmiş. Lan patronu inandıramam ki, hakikaten söylüyorum yani. Telefon açsa bu saate kadar neredesin dese. Şimdiye kadar patronlara elbette birçok yalan söyledim ama göktaşı sen gel benim yatağa düş patron ya falan diyemem ki abi. İnanmaz yani. Sevgili dinleyenler, kurban olduğum biraz ama peki birazdan hem şu habere bakarız hem de günün konusunu bir kez daha hatırlatırız.
2: Arif Güven abi, ya bu enerjiyi nereden buluyorsun arkadaş? Şu ne yiyorsan bize de söyle de biz de senin enerjini aynısını yaşayalım. Kurban olduğum, harbiden kurban olduğum, senin sayende biz de burada coşuyoruz yani. Şımartmak gibi olmasın ama seviliyorsun kardeş. Seviliyorsun kardeş.
3: Arkadaş seni dinledim, nalet olsun o güne. La kopamıyoruz senden be kardeş.
4: Arif Güven Show.

0: Geçende, geçende.
1: Arif Güven, Showtime.
2: Yes! Şimdi... Bu arada Nazır'ımızdan da... Müdürümüze selam var. Çok çok teşekkürler. Sağlıklı, mutluluklu, nice yaşlarınız olsun. Bu nedir bakayım? Esin'im çok çok teşekkür. Okudum mesajı. Şimdi birazdan canım kardeşim biliyorsunuz programı ortalamış oluyoruz. Bir bu kadar daha memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız elbette sizlerle birlikte olacağız. Sorduk bugün dostlarımıza, günün konusu buydu. Dedim canım kardeşim bu aralar kendinizle aranız nasıl? Programın girişinde konuştuğumuz konulardan birisiydi. Çünkü şey dedi birisi. Ben dedi kendimle çok barışık bir insanım. Dedim aa ne zaman küsmüştün ya yani. Sonracıma ben kendi kendime sordum. Dedim oğlum Arif Güven, senin bu aralar kendinle aran nasıl? Dedim bazen iyi. Yani aramıza hiç kimseyi sokmuyoruz. Sevgili dinleyenler, içinizde Arif Güven'e en yakın benim. Vallahi söylüyorum ben. O öpüşüyor, ben keyif alıyorum. Yani öyle düşün. Dedim yok be, bir süredir hakikaten kendimle aram iyi değil. Bir süredir görüşmüyoruz. Zaten bugüne kadar da bir hayrını görmedim yani. Soralım bu aralar siz ne durumdasınız dinleyenler? İkinci parti. Programın ikinci yarısında elbette okuyacağız. Şimdi biz bu arada tabii ki de verilmesi gereken haberlere bakalım. Memlekette ne oluyor ne bitiyor, gezegende ne oluyor ne bitiyor. Buyurun şu haberi verelim. Havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberlerinden birisidir. Sancaktepe'de araç satan adama sahte çek verildi diye böyle bir haber var. Aracını satan vatandaş bankada çekin sahte olduğunu öğrendi. Mağdur dolandırıcıların trafik cezalarını da ödedi. Bununla da hikaye bitmiyor. Bakınız. Sancaktepe'de otomobilini internet üzerinden satışa çıkartan Yüksel Koç isimli vatandaş kendisini arayarak aracını satın almak isteyen şüpheli tarafından dolandırıldı. Şüpheli şahıs araç sahibi Koç'a ilk etapta kapora gönderdi. Geriye kalan kısmı ise çek olarak ödemek istedi. Arabayı teslim ederek çeki alan Yüksel Koç bankaya gittiğinde ise çekin sahte olduğunu öğrenince ilk şoku burada yaşıyor zaten. Diyor ki bu çek sahte. Şüpheli şahıs sahte çek vererek satın aldığı araçla birlikte kayıplara karıştı. Dolandırıcıların kullandığı araca gelen trafik cezalarını ise ilk sahibi Koç ödemek zorunda kaldı. Şimdi diyorsun bitti mi? Bitmedi bak. Dolandırıcı olduğu iddia edilen şahıs kısa süre sonra araç sahibi Yüksel Koç'la irtibata geçerek demiş ki, şimdi kapora vermişler ya. Demiş bak, kapora olarak gönderdiği geri göndermesini aksi takdirde... Abi rahatlığa bakar mısın ya? Hani ben seni dolandırdım ama diyor ilk verdiğim bunlar diyor gerçek. Dolayısıyla o kaparayı diyor bana geri göndereceksin. Yollamazsan aksi takdirde aracı ateşe vereceğini söyleyerek tehditlerde bulundu. Çaresiz kalan Koç kapar olarak aldığı parayı da göndermek zorunda kaldı. be abi hakikaten söylüyorum ya. Yüksel Koç'un tüm aramalara rağmen dönüş yapmayan şüpheli şahıs kayıplara karıştı. Mağdur araç sahibi dolandırıcıya ait telefon numarasını aradığında ise karşı taraftan kendisini tanımadıkları cevabını almış yani. Gençlik son zamanlarda bak bu tarz haberleri çok fazla duyuyoruz. Yani çok emin olmanız lazım, öyle söyleyeyim ben. Bilmiyorum. Şimdi öyle mi yapıyoruz peki? Minicik bir mola vermem icap ediyor. Moladan sonra buradayım. Canım kardeşim, güzel insanlar sakın bir yere ayrılmayın. Günün konusuyla program kaldığı yerden devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
3: Arif abi, hayatımda dinlediğim tek radyocu sensin.
4: Ağzına sağlık abi, ağzına sağlık. Sen olmasan zaman geçiremeyeceğim.
5: Radyomuzun sesini bir tık daha yükselttin. Çünkü Arif Güven Showtime yayında. Anonsu geldiği andan itibaren tezker almış asker gibiyim abi.
6: Gerçekten güzel yayın yapıyorsun. Ağzına yürene sağlık. Kendine iyi bak abi, Allah'a emanet ol.
7: Arif Güven, Londra'ya yıldırım gibi düştün. Seni dinlemeden yapamıyoruz. Değerini bil. No, hakikaten değerlisin. Zevkle dinliyoruz. İyi yayınlar.
1: Arif Güven, Showtime.

0: Günaydın. Berlin'den selamlar.
1: Arif abi, evde bir tek mutfakta radyo var. Seni dinlemek için mutfakta oturuyorum. Herkes beni salonda bekliyor ama ben salona gidemiyorum abi. Selamlar.

0: Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Kuzey Almanya

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 90...
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Sabah yürüyüşüne çıktım. Kendi kendime de gülüyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Günaydın Arif, Almanya Koblenz'den selamlar.
2: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi. İçimi titretiyorsun beni.
3: Abi ben Gebze'den Okay, gülmekten yaraldım artık. Yeter.
4: Arif abi ben Kubilay. Düzce'nin dört bir tarafından dinliyorum. Ben de buradayım.
5: Günaydın Arif abicim. Tokat merkezden kepçeci Selim ben. Ya sen ne kadar komedi bir adamsın ya.
6: Merhaba Arif abi. Suudi Arabistan'dan ben Ufuk. Kaç haftadır senin programını arıyorum, bulamıyorum. Neşe kaynağımız kaybolmuştu resmen abi. Cansın.

0: Bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Buradayız. Şimdi bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Dediğimiz gibi günün konusunu verdik. Bu aralar kendinizle aranız nasıl? Kurban olduğum. Barışık mısınız? Küs müsünüz? Dargın mısınız? Aranızdan su sızmıyor mu? Evet abi. Bunu sorduk dostlarımıza. Bakalım. Hiç iyi değilim. Sürekli kavga ediyoruz Arif. Bilemeyeceğim. Kendimle iyi değilim. Aklımda, ha? Aklımda, aklım birinde, kalbim birinde, tapum birinde demiş. Sen yardımcı ol. Tapu birinde mi? Gezginim kurban oldum, hoş geldin. Biraz rotarlı geldim paşam. Bu arada Metin müdürümüzün doğum günü kutlu olsun. Çok çok teşekkür ederiz. Kendisi yoğun olduğu için şu anda bilmiyoruz. Hani hala takipte mi ama. Bütün güzel mesajların hepsini duymuş. Uy bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Bu aralar kendimle aram nasıl diye sorduk. Seviyorum keratayı demiş ya. Gayet iyi. Kendimle aramda hiç kimse yok. Sanırım o yüzden. Gerçi birileri olsa da ben illaki anlaşırdım yine onunla diyor. Güzel. Bu aralar çok iyi değiliz. Günde 3-4 saatlik uykuyla hayatıma devam etmeye çalışıyorum. O yüzden sinirliyim. Ama diyor dayanıyorum. Eyvallah kurban oldum. Hiç iyi değil. Kendimle büyük bir kavgam var. Ve diyor üstelik de ayıranım da yok yani. Sorduk dostlara. Kendinizle aranız nasıl? Tey. O kadar çok mesaj var ki. Evet. Bu arada müdürümüz dinliyormuş. Mesaj geldi. Yani mesaj geldiğine göre dinliyor. Evet. İletmiş oldum. Son zamanlarda kendime karşı toleranslıyım. Her durumda kendime suç aramak yerine kendimi haklı görmeye çalışıyorum. Tamam, güzel. Abi soruyu yanlış anlamışım. Kendimle değil kedimle aram nasıl diye düşündüm diyor. Çok seviyorum kendimi abi. Eyvallah canım kardeşim. Kırılmayıp öpesim geliyor demiş ya. Kurban olduğum. Bu aralar kendimle aram nasıl mı? Kaçıyorum kendimden. Her şeyden uzak duruyorum. Susuyorum işte ne bileyim diye gelen başka bir mesaj var. Bak yanlış anlamışlar ya. Gençlik kedinizle aranız nasıl diye sormuyorum. Kendinizle aranız nasıl diye soruyorum ya. Buyur kucağında kedi fotoğrafı yollamış Rıdvan. Harika ötesi ederim. Kuş gibi hafif ve huzurlu. Eyvallah. Kendimle aram çok iyi abi. Fakat bazı insanlarla benim aram kötü diyor. Eyvallah. Çevremi rahatsız edecek kadar iyi bir kendimle aram. Güzel. Bak ne güzel abi. Buyur. Sorduk kendinizle aranız nasıl diye. Yorum yapıp polemiğe girmek istemiyorum kendisiyle. Duyar. Epeydir kendi kabıma çekildim. O yüzden çok da yüz göz olmuyorum onunla. Eyvallah kurban oldum. Kendimle aram yok. Birbirimizden habersiz yaşıyoruz diyor. Şiddetli geçimsizlik hali demiş ya. Kendimle aram bu. Allah bana sabır versin. Hakikaten Allah bana sabır versin diye gelen başka bir mesaj var. Bakalım. 4-5 aydır etrafımdaki asalak sürüsüne tekmeyi vurdum. Şimdi kaliteli tek başıma zaman geçiriyorum. Kendimden memnunum abi. İyi güzel. Kendimi hiç sevmiyorum. Üzgün sürat. Allah Allah. Olur mu öyle şey ya gençlik? Kendimle sorun yok da başkalarıyla sıkıntı var patron. Eyvallah kurban oldum. Kendinle sıkıntın olmasın da gerisi önemli değil. Hallolur. Tabii canım. Buyur bak ne kadar güzel. Kendinizle aranız nasıl diye sorduk. Tü maşallah nazar değmez inşallah demiş ya. Nasıl olsun kendimle alıp veremiyorum işte. Bu aralar eşitler ne? Eşitler arasında sonuncuyum tamam. Bugün barıştık abi kendimle demiş. İyi güzel canım kardeşim. Kendi peşimi bile bıraktım ben patron ne diyorsun sen diye gelen bir mesaj var. Kendinizle aranız nasıl diye sordum. Bak diyor ki kendisine sormak lazım abi. İyi oldurmaya çalışıyorum. Başka yolu yok. Kendime lazımım. Canım kendim demiş ya. Ne güzel bak. Sevin kendinizi dostlar. Sen kendini sevmezsen etrafındaki insanlar seni zaten sevmez. Birkaç gün öncesine kadar çok kötüydük. Şu anda çözüm sürecindeyiz. Hadi inşallah barışırsınız. 3-4 gündür iyi gidiyoruz. Nazar değmesin inşallah. Hadi inşallah. Bak kendinizle aranız nasıl diye sordum. Ne haber lan diyorum. Git başkasıyla eğlen diyor. (Gülüyor) kendimle aram kötü. Sevgili dinleyenler, malumunuz yayla ne atılır ok atılır demiş ki ok gibi. Boşanamayan çiftler gibiyiz. Ortada çocuklarımız da var. Eyvallah, kurban olduğum. İşte idare eder diyenler de var. Günün sorusunu muhtemelen anlamışsınızdır. Gayet de açık, gayet de net zaten. Kendinizle bu aralar aranız nasıl, kurban olduğum? 0530 071 43 55.
2: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çöp kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
3: Arif abi, hani birine elini verirsin kolunu kapar ya, biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
4: Arif Güven Showtime.
5: Merhabalar Arif Güven.

0: Alo Spiye gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
1: Selam Arif abi, ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
2: Arif Güven Showtime.

0: Kaldırabildiğin kadar eğlence. Arif Güven Showtime radyonuzda. Mesajlar. Peki bakalım o zaman şöyle. Kendinizle aranız nasıl diye sorduk. Arif selamlar, mutlu yayınlar. Kendimle aram bu aralar gayet iyi. Sadece akşamları birinci sınıfa giden kızımın derslerinden dolayı biraz bozuluyor. Malumunuz. Elalar, laleler, el ele. Eyvallah. Gerisini sen düşün. Şerifeciğim çok çok teşekkür ederim. Sağ ol. Kendim erkenden kalkıyorum ama ben uyumak istiyorum. Kemal'im bari bana bugün bunu söyleme ya. Vallahi söylüyorum. Sevgili dinleyenler şöyle söyleyeyim. Vallahi şu performansla ilgili şimdi bir sürü şey yazmışsınız ama. Çiçeğim. 5'te uyandım. Sabaha karşı evet 5'te uyandım. 3'te yattığımı hiç söylemeyeyim bile yani. Hatta 3 bile değildi. 3 küsürde böyle bir story de attım yani. Yavrum evde köpek bile ne zaman yatılacağını, ne zaman kalkılacağını biliyor. Ben hala tutturamadım şu işi ya. Ki anlattım yani gecenin 3'ünde gelen bir telefonla uyandım. Arada bir nefes alıyor, o bana yetiyor. Bazen küsüyoruz çünkü hiç aşık olmuyor paşam. Ay kırmızı olurum ya. Lapa lapa kar yağarken güneş açmış erimiş gibi hissediyorum bu ara kendimi. Kendinizle aranız nasıl? Günün sorusu budur. Bakayım. İşte idare eder patron. Eyvallah kurban olduğum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Artık bu saatten sonra günün konusuyla ilgili mesaj yollamayınız. Çünkü vallahi söylüyorum. Hani zaman yetmeyecek abi. Bazen iyi bazen kötü abi. Eyvallah canım kardeşim. Bu aralar mesafeliyiz kendisiyle diye gelen bir mesaj var. Kendinizle aranız nasıl? Sağlığına duacıyız kendisinin diyor. Orta şekerliden hallice demiş. Eyvallah kurban olduğum. Maşallah var. Keyifler gıcır bu ara. İyi ne güzel ya. Bugüne kadar iyiydi. 12 senedir konuştuğum, görüştüğüm babam... Canım kardeşim. Allah acil şifalar versin. Öyle söyleyelim. Bu aralar bayağı iyi anlaşıyoruz kendisiyle. Keyifler maşallah bir daha gelmiş. Hiç iyi değil abi. Ne oldu oğlum? Buyur. Kendinizle aranız nasıl diye sorduk. Ruslar ve Maslar gibiyiz. Yağmura muhtaç. Berbat öyle ki hiç bu kadar tahammülsüz olmamıştık kendisine diyor. Hep bir beklenti içerisindeyim. Barışacağız yakında çünkü ben bana kendim için lazımım. Güzel tamam ne güzel işte. Hiç olmadığım kadar uzağım abi. Az önce spordan geldim. Sokakta yolumu bekleyen bir... Bunu geçelim çiçeğim. Teşekkürler. Kendimle aram gerçekten iyi. Domuz gibi izlemiş ya. Bu arada şeye de çok gülmüşler. Onunla ilgili gülücük geldi. Dedim tövbe yarabbim tövbe. Hakikaten söylüyorum. Hani artık resmi olarak bekarım gençlik. Evraklara yazılsın yani. Dedim biri bana büyü mü yaptırdı? Benim farkım olmadan bana tövbe yarabbim. Eşek dilimi yedirdiler. Evime geldiler. Domuz yağı mı sürdüler? Ne yaptılar yani? Şimdi kendimle aram gerçekten iyi. Domuz gibi izleyince böyle bir mesaj vardı es geçmiştik. Biz birbirimizi pek haz etmeyiz diye gelen mesaj vardı ya. Uzun zamandır hiç bu kadar iyi olmamıştı. Güzel. Söz dinleyen bir kendime sahibim. Başına buyruk laftan anlamaz öyle hoş biri demiş. Söz dinlemeyen özür dilerim yanlış okumuşum. Artık mesaj yollamayınız. Elimizdekiler yeterli. Çok seviyorum ve eğleniyoruz. Güzel. İyileşiyoruz bu aralar kendimle. Buzlar eriyor gibi. Hadi inşallah öyle olsun. Bu aralar pek bir devresi. Bakalım diyor hayırlısı. Eyvallah kurban olduğum. Anlaşamıyoruz abi. Süper diyenler var. Hiç görüşmüyoruz ki diyen var. Bir de bak buyur. Günün konusu neydi abi diye soranlar var. Artık abi yani yollamayın diyoruz. Konuyla ilgili artık mesaj yollamayın yeterli çünkü. Karma karışık. Önce temize çekip sonra yeni bir sayfaya geçeceğim galiba. Eyvallah güzel. Kendinizle aranız nasıl dedim. Gerginiz. Azarladım geçen gün diyor. Hayatı çok ciddi almak beni yoruyor. Dost yok. Yakın yok. Helak olup gidecek koca ömür. Evet ya. Bak bu da güzelmiş ya. Kendinizle aranız nasıl dedim. Ömer yollamış. Kötü. Yatakları bile ayırdık. Yatakları bile ayırdık ne ya. Güzelmiş. Bazen kızıyorum bazen seviyorum. Fena çocuk değil eyvallah. Kendinizle aranız nasıl? Göz göze gelmekten, halini hatırını sormaktan kaçınıyorum. Tanısam çok severmişim galiba ama diyor. Hiç kendisiyle muhatap bile olmuyorum. Eyvallah. Aynı odada bile bulunmuyoruz abi. Eyvallah çiçeğim. Bu aralar biraz limoni gibiyiz ama yakında toplarız diye düşünüyorum. Güzel. Şimdi dediğimiz gibi bir parti daha mı? Mecbur bakacağız abi. Çünkü bir dünya mesajımız var. Kurban olduklarım, sakın hiçbir yere ayrılmayın.
1: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, canlardan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abi.
3: Arif'im 334 Mehmet abim, ben hasret bitti, işbaşı yaptık, öpüyorum seni, şükür kavuşturana.
4: Doğruları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın, iyi yayınlar.
5: Arif Kurban merhabalar, yine İsrail'den.
6: Arif abi, işi gücü bıraktık, artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
1: Arif Güven Show.

0: Arif abi, Manavgat'tan takipteyiz. Seviyoruz seni abicim.
1: Arif'e dokunan sinekler ölsün.
2: Selamünaleyküm Arif abi. İstanbul Tuzla'dan Erdiven. Aslanım abi, her sabah dört gözle bekliyorum seni.
3: Arif abi, tavuk su içer, Allah'a bakar, sana iyi yayınlar. Çiğli'den Uğur'unla sağlık.

0: Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Showtime devam ediyor.
1: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, küçükken sizin köyde ebe yoktu galiba.
3: Kardeşim, sabahları sesini duymadan yol gidemiyoruz kardeşim. Unutma, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmiyor Arif Güven'den.
2: Abi sana açık sözlülükle söylüyorum. Sen böyle espriler yaptığın için, milleti güldürdüğün için değil. Gerçekten böyle samimi, içten olduğun için bu kadar çok seviliyorsun. İnşallah hayatında hep böyle başarılı olursun abi. Yolun izin açık olsun. Harbiden seviliyorsun abi.
4: Arif Burgaz'dan Murat ben, operatör. Telefonum bozuk, uzun zamandır mesaj atamıyorum sana. Aslında 2-3 gündür söyleyeyim dedim. Senin programın sonunda mutsuz olan bir palyaço var ya. O arkadaşa söyle seni dinlesin ya. Neyin mutsuzluğunu yaşıyor?
5: Arif abi, lütfen her gün çık. Hafta sonu da çık. Olmaz mı öyle? Hı? Olmaz mı?

0: Vallahi son partim olacak bilmiyorum ama şöyle bir bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. İnşallah iyiyizdir abi, ben de bilmiyorum demiş. Günün konusunu bilmeyen arkadaşlara, dostlara hemen hatırlatmış olalım. Bu aralar kendinizle aranız nasıl diye sorduk dostlarımıza. Bunun cevabını almaya çalışıyoruz. Mesafeliyiz malum. Yüz vermeye gelmez böyle tiplere demiş ya. Tövbe yarabbi tövbe. Çatışma içerisindeyiz abi. En son tapıyordum kendisine. Şu anda işler değişti niyeyse demiş. Eyvallah kurban olduğum. Kendinizle aranız nasıl? Sırf birbirimizi kırmayalım diye muhatap bile olmamayı tercih ediyoruz. Güzel. Çok denk gelmemeye çalışıyoruz diyenler de var ya. Burnundan kıl aldırmıyor ki. Bir havalar, bir şekiller. Kötüyüz demiş. Bir iyi bir kötü idare ediyoruz abi. İyi, güzel. Kendimle aram bu aralar ne mutlu iyi, sadece biraz fazla kafayı taktığı zaman beni de üzüyor demiş. Normalde çok iyiyiz ama bugün bedenim ruhumdan ayrı geziyor sanki, eyvallah. Kendimle aram çok iyi de çevremiz kötü abi, eyvallah canım kardeşim. Buyur. Kendinizle aranız nasıl dedim. Evlat olsa sevilmez diye gelen mesaj var ya. Görüşmeyelim diye uyuyor gibi yapıyorum, o derece demiş. Baba süpersiniz vallahi mesajlar. Keşke kendimi karşıma alıp da sağlam bir yumruk atabilsem. İyiyiz şükür bu ara, takılıyoruz. Tamam. Seviyorum lan diye gelen başka bir mesaj var. Birbirimize yük gibiyiz ama teselliden de geri durmuyoruz. Tamam, ne güzel. Bir dargın bir barışığız abi. Merhaba merhaba, gerisi diyor laballik. Olması gerektiği gibi mükemmel iş. İşte bak böyle olması gerekiyor. Kendimle aram nasıl mı? Söyle ona gözüme gözükmesin demiş ya. Görüşmüyoruz bakalım. Savaş halindeyiz. Mantıklı olmaya çalışırken duygularım duygulu olmaya çalışıyor. Eyvallah. Bu ne, dur bakayım. Zannediyorum ki kutup ayısı hep iyi. Kutup ne? Ayısı hiç kırılmaz. Kutup ayısı hiç nasılsın deseler bir... Ne? Yani konu ne? Çiçeğim. Kafası güzelmiş gibi yazmış zaten yani. Şu sıralar çok iyiyiz, kabullendik her halimize, mis gibi geçiniyoruz demiş. İyi güzel abi. Kendinizle barışık olun gençlik. Çok çalkantılı, tamam. İçim ansiklopedi, dışım lokum gibi. Eyvallah. Konuşmuyoruz. Bir ince darıldık kendisiyle. Kendimden ne kadar kaçabilirsem yaşamaya o kadar devam edebiliyorum. Güzel. Severim, iyi adamdır diye gelen bir başkaları. Kurban olduklarım, hakikaten söylüyorum, artık yollamayınız çünkü yani çok fazla mesaj var ya. Kendimle göz göze gelmekten kaçınıyorum. Zira bazı hasarlar gözlerden de okunuyor. Güzel. Bir de uzun uzun içini dökenler var. Gençlik yapmayınız. Yarından itibaren yüksek şuraya topluyoruz. Toplantı sizi nasıl edeceğiz? Vallahi seviyorum demiş yani. Nihayetinde tamam, çok uzatmışsın ama seviyormuşsun yani. Karşılıklı iki ucunu birbirine bağlayan eski hali kalmamış tahta köprü gibiyiz abi. Her an çökebiliriz diyor. Eyvallah kurban oldum. Kendimle aram nasıl mı? Aram yok ki benim demiş ya. Kendimi yıllardır çok özlüyorum. Farkında olup bile çok uzun olmuş. Tuğba'cığım teşekkür ediyorum canım kardeşim. Oy kurban olduklarım, artık gerçekten söylüyorum yani. Yollamayınız. Elimizdekilerden bir parti daha çıkacakmış gibi duruyor. Kendimle aram nasıl mı? En heyecanlı yerinde film kopmuş gibi abi. Tövbe ettim. Kendisine küfür edenler de var. Çok özür diliyorum. Yani onun ben ta diye başlayalım. Bu ne, dur bakayım. Kendimi çok seviyorum mesajları da var. Güzel bakalım. Canım kendim. Oğlum canım kendim değil. Canım kedim yazmış ya. Sevgili dinleyen, kurban olduğum, kendinizle aranız nasıl? Kedinizle aranız nasıl diye bir konu olur mu Allah aşkına yani? Şu sıralar yaptığı hareketlere bakarsam saygım yok gibi. 8-9 senedir kendimi iyi hissetmiyorum. Bu aralar çok muhatap olmuyoruz cevabı var. Merhaba merhaba. Bu aralar böyleyiz kendisiyle demiş ya. Şimdi kurban olduklarım verilmesi gereken bir acil durumumuz var. Ara var. Aradan sonra buradayız. Bakacağız. Bir parti daha bakacağız da bu sanki yarına da sarkacakmış gibi geliyor. Şu anda hala okumadığımız 78 tane mesaj var. Ayrılmayın. Geleceğim.
1: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözüne seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
2: Mersin Silifke'den Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
3: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
4: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
5: Benim oğlan bekarmış, seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abi.

0: tarihi. Son parti, şöyle mesajlara bakalım. Bakalım arkadaşlarımızın. Kendileriyle araları nasılmış bunu sormuştuk dostlarımıza. Oldukça kötü her anlamda. Düzelirsiniz inşallah, ne diyelim. Başkaları aramıza girmesek güzel olacak abi. Sokmayın o zaman canım kardeşim. Zordayım, kendi kendimi yemekten yoruldum abi. Yeme oğlum kendini bu kadar ya. 3 günlük dünya canım kardeşim. Hep söylüyoruz, sonumuz da donumuz da pamuk gençlik ya. Gerçi artık pamuk da yok, silikon var abi. Baya iyi anlaşıyoruz, hayırdır ne oldu diye bana sormuşlar ya. Yo, günün konusu bu. Aşık değiliz ama birbirimizden asla da vazgeçmiyoruz. Tamam, öyle olsun işte. Çoğunlukla iyi, arada bir kavga ediyoruz ama diyor olsun. Tanışmıyormuşuz meğerse. Sen sorunca düşündüm abi. Eyvallah, kurban oldum. Memleketin normalleriyle aram iyi değil bu aralar. Geçinip gidiyoruz işte eşek sıpasıyla diye gelen. Canım ben gamzelerimden öperim demiş. Aramızda en az 200 kilometre mesafe var abi. Ne diyorsun ya? Bu aralar kendinizle barışık mısınız? Aranız nasıldır? Bunu soruyoruz dostlarımıza. Süper, her zaman da böyleydi. Anlayışlı, kendimle barışık ve pozitif bir insanım. Yakışır, böyle olsun. Hiç sevmiyorum açıkçası diye gelen bir mesaj var. Harika diyebilirim. Belki de mutluluğumun kaynağı kendimim diyor. Ne güzel. Hiç iyi değil. Hala geçerli sevgiyi ve değeri kendisine vermiyor. Evet ya, söyledim. Sen seni sevmezsen seni kimse sevmez canım kardeşim. Çok barışık. Sadece kilo veremiyorum bu aralar. Ona biraz kafam bozuk demiş ya. Olur, sağlık yerinde olsun. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Dün biraz papazlık da bugün düzeldik. Papaz ne ya? Bu ara çok iyi abi. Acayip seviyorum kendimi. Ne güzel. Baya düzgün, kaliteli, iyi bir adam oldum diyor ya. Aferin oğluma. Aferin çocuğuma. Sürekli kandırıp duruyor beni. Bu aralar aramız hiç iyi değil. Eyvallah, geçelim. Kendimi döveyim diye gelen bir haber var ya. Çok seviyorum kendimi. O yüzden de çok özürüyorum ama inanamıyorum. Toparlıyoruz. Dediğimiz gibi bitiriyoruz artık. Yeni yeni tanışıyoruz ama seviyorum keratayı. Güzel. 38 yaşındayım. Hala çocuğumla ben. Hayallerim var. Bir de hayal kırıklıklarım. Buyur, Rıfat yollamış. Kendinizle aranız nasıl dedim. Bak, cevaba bak. Bazen ne biçim adamsın sen deyip yüzüne tüküresim geliyor abi. Farkımın farkındayım. Güzel. 10 üzerinden 7. İyi. Bu da iyi. Anlaşamıyoruz. Kafamın içi susmuyor abi. Bedenim bağımsız gibi. Mutsuz göründüğümü söylüyor eş, dost, çevre. Ben de öyle hissediyorum. İyi hissetmek, iyi olmak nasıldı diyorum. Cevap alamıyorum. Bilmem, ona sormak lazım diyenler de var. Eskisinden çok daha iyiyiz. Yerim kendimi. Keyifli çocuğum ben abi. Eyvallah canım kardeşim. Kendime özür borçluyum. Tamam. Uy. Kendimle çok barışığım. Beni benden başka anlayan ve değer veren yok abi. Kurban olduğum. Buyur. İzmir'in havası gibi. 2 durgun olsa 5 gün fırtınalı. Düzelirsiniz inşallah. Ne diyeyim, kurban olduğum. Karşıma aldım şu anda, kadeh tokuşturuyoruz demiş ya. O derece kafamız bozuk abi. Biraz gimoniyiz. Ya o gidecek ya ben kalacağım. Bak buyur. Kendinizle aranız nasıl diye sorduk. Bıraksalar bir kaşık suda boğarım kendisini. Yapamadıklarım, yapmam gerekenler ama kendime güvenemiyorum. Eyvallah. İdare ediyoruz. Mehter takımı gibi 2 ileri bir geri demiş. Bu aralar parçalı bulutlu izleyenler de var. Kendimle aramız baya iyi de keyifle aramız kötü. Tamam, güzel. Başkasına aşık olan bir şekilde evlenmek zorunda kalan bir çift gibiyiz abi. Anlaşamıyoruz. Bilemeyeceğim çiçeğim. Düzelirsiniz inşallah. İyidir, şükürler olsun diye gelen bir mesaj var. Bu nasıl soru? Düşününce acayip oldum demiş ya. Yo, gayet normal. Hani kendine barışık olma durumları vardır ya, böyle soruyorum. Kendinizde bu aralar nasılsınız? Arif Güven, tam yazıyordum sildim. Çünkü ben de kendine değil kedinle aran nasıl diye soruyorsun zannettim. Ya yavrum kediyle aranız nasıl diye soru olur mu ya? Öldürmek için her şeyi yapıyorum ama domuz gibi eşya olacak diyor. Ölmüyor da. Yakında beni öldürecek. Seviyorum, ayağına taş değmesin. Güzel, gençlik. Durum buydu, konu buydu. Şimdi birazdan malumunuz. Babacım F5 mi? F5 yapıyoruz. Helal olsun, haberi cepte mi? Cepte. Bugün çalışmışız dersimize. Evet, birazdan canım kardeşim F5 yapıyoruz. Ve bakacağız. Memlekette ne oluyor? Gezegende ne oluyor? Hepsi kulaklarınızda olacak.
1: Arif abi, iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abi ne ara. Senin cezanı ödesin dedi. Arif abi yap bir güzelliği.
2: Selam Arif. Ben Mehmet Taşeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
3: Seni her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim. Sen çok yaşa abi.
4: Arif Güven Show.

0: Abi sen efsanesin, efsane kralsın, adamsın.
1: Arif abi, işe giderken seni dinleyeceğim diye yolu uzatıyorum. Sevgiler, sevgiler.
2: Buradayız Arif baba, buradayız. Seni bekliyor sabahtan beri. Neredesin abi ya?
3: Arif, yine şov yapıyorsun bakıyorum. Yine şov yapıyorsun bakıyorum.
4: Arif Güven, Showtime.
5: Arif, kocam özlemişim seni ya. Bugün atış serbest sana. İstediğin kadar reklam koy, bir şey demeyeceğim.
6: Merhaba Arif abi, Bilecik Söğüt'ten Osman. Migren hastasıyım, ağrı kesici gibisin abi, iyi geliyorsun.
0: Merhaba Arif abi, daha önceden servis işi yapıyordum. Mesleği değiştirdim ama radyo frekansını değiştirmedim. Şimdi su dağıtıcısıyım, hala seni dinliyorum abi. Darıca'dan sevgiler. Darıca'dan sevgiler.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime. Bit Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
7: Arif Güven Showtime.
9: Radyo merhaba, reklamlar.
10: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokma

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara, Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven Showtime.
1: Speed Catering katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
7: Arif Güven Showtime.
9: Selam Arif Güven. Hatay Akpınar köyünden dağdan çoban olarak sizi dinlemekte, takipteyiz. Sevgilerle selamlar.
10: Selam Arif Güven. Lüleburgaz'dan DK Ümit. Ne zamandır numarana ulaşmaya çalışıyorum. Takipteyim.
7: Arif Güven Showtime.
11: Arif Güven, ben senden şikayetçiyim arkadaş. Birincisi tesadüf dedim. İkincisi denk geldi dedim. 3-4-5 olunca kullanmaya başladım. Usta, benim tır senin sesini duymayınca çalışmıyor.
12: Kendimden bahsetmiştim. Tır şoförüyüm demiştim, hatırlıyor musun? Abi, sağ aynaya Arif yazdım. İnanır mısın? Sol aynaya da Arif yazdım. Geri geri giderken bile seni düşünüyorum Arif Güven.
13: Arif abi, aslında ben sana devamlı ses kaydı gönderip kendimi tanıtıyorum ama bu sefer tanıtmayayım. Çünkü yoksa piyasa yerle bir olur. Ya seni dinlediğimden bu yana abi inanılmaz, yani inanılmaz derecede manita yaptım abi ya. Senden aldığım esprileri kullanıyorum. Baya bir işe yarıyor abi. Ya ben böyleysem seni de tahmin edemiyorum tabii ki. Harbiden çok seviyorum seni. Baş tacısın.
7: Arif Güven Show'da.

0: Showtime yazıyor. Yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım. Şöyle bir F5 yapacağız. Malumunuz yazıyor. Yazıyor haberlerinde neler var neler yok. İnşallah güzel haberler vardır. Bizim de bu program başındayken vermemiz gereken ama vermediğimiz haberler var diye hatırlıyorum ben. Çiçer. Bir onlara da bakalım. Çok çok teşekkür ediyorum bu arada. Sağ olun, var olun. Bu nedir bir bakalım. Ben bu görüntüleri gördüm canım kardeşim. Denk geldim işte bilmiyorum. İnterneti takip edenler mutlaka görmüşlerdir diye tahmin ediyorum. Çünkü Bitlis'te iki tane otomobilde arama yapılıyor. Ve kurban olduklarım 29 tane düzensiz göçmen yakalanıyor. Şimdi bir de şimdi hani arabada böyle 29 kişiden bahsediyoruz ya. Büyük böyle kasalı bir şey falan düşünmeyiniz. Yani bildiğin abicim şey Renault Megane mıydı abi? Bildiğin Renault Megane'dan ya. Dedim bu nedir ya? Edinilen bilgiye göre ilçe jandarma komutanlığı ekipleri göçmen kaçaklılarına yönelik Bitlis Baykan Karayolu'nda Sarıkonak köyü mevkiinde şok yol uygulamasını yapıyorlar. Uygulamada iki otomobilde iki araç sürücüsü ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen bak iki tane araba düşün ve iki arabada 29 tane insan var abi. 29 düzensiz göçmen yakalandı. Ben bu lafa da uyuz oluyorum. Düzensiz göçmen. Sonra ne oldu? Üstlerini başlarını düzelttiler. Yola devam ettiler. Organizatörlük yaptığı tespit edilen iki araç sürücüsü Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınırken 29 göçmenin işlemlerinin ardından Van geri gönderme merkezine teslim edildiği belirtildi. Şimdi görüntüler var dediğim gibi sakın böyle şey anlamayın. Hani büyük bir araba gibi algılamayın. Araba bildiğin abi bu iki insan yani iki tane işte araçtan 29 tane vatandaş iniyor. Araba Renault Megane abi. Bak bir şey söyleyeceğim. Bagajı açıyorlar. Bagajdan baba 4 kişi çıktı ya. Dedim nasıl ya? Canım kardeşim yani şimdi tek başına bak kendi adıma söyleyeyim. Hani beni tek başıma hani tek başıma 10 dakika ruhumu teslim edeceğim. Bu arabanın bagajında 4 kişi var abi. Dedim motor kaputuna falan da bakın. 3-5 kişi oradan da çıkabilir yani. Aynen öyle ya. Uygulamada iki otomobilde iki araç sürücüsü ve yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 29 düzensiz göçmen yakalandı. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Adamlar gayet de düzenli. Çünkü çok da güzel istif olmuşlar yani. Dedim mi abicim bu Afganlar vallahi bilgisayar dosyaları var ya abi. Hani işte WinZip var, RAR var. Onun gibi sıkıştırmışlar resmen ya. Geçelim bu nedir? Polisi çileden çıkarttı. Haydi yatırdınız kaldırmıyorsunuz. Nedir hikaye? Aksaray'da polisten kaçan alkollü sürücü aracıyla bahçe duvarında çarpınca kıskıvrak yakalandı. Polisin direnme yat diyerek gözaltına almaya çalıştığı sürücü güçlükle yere yatırılırken haydi yattım tamam yattım ne oldu dedi. Elleri kelepçelenen sürücü bu kez de haydi yatırdınız kalkmıyorum. Kalkmıyorum diyerek polise zor anlar yaşattı. Eh be yavrum ya canım kardeşim ya şu ayılınca ne olacak peki? Hani kafa güzelken diyorsun bir nebze eyvallah da yani. Velhasıl dur ihtarına uymamışlar. Yine polisin ihbarına uymayan sürücü araçla hızla kaçmaya devam ediyor. Aracın peşinden düşen polis aracın plaka ve istikametini telsizle anons ediyor. Aracın velhasıl sürücü alkollü. Yaşanan kovalamacada alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir apartmanın bahçe duvarına çarpıyor. Şans eseri kasada yaralanan olmazken 39 yaşındaki sürücü Şaban U ve araçta bulunan yeğenleri 25 yaşında 24 yaşında bu iki arkadaşlar da polise zorluk çıkartıyorlar direniyorlar. Ekiplere zor anlar yaşatan alkollü sürücü yere yatmamakta güçlük çekti yani direndi öyle söyleyelim. Polis ekipleri yat yere direnme diyerek güçlükle yere yatırdı. Yere yatan sürücü hadi yattım tamam yattım ne oldu derken elleri arkadan kelepçelenen sürücü bu kez de polis aracına bindirilmek için kaldırılmak istedi. Ya hikaye böyle gidiyor hakikaten söylüyorum çok sıkıcı yani. Canım kardeşim burada bizim vermek istediğimiz mesaj şu olsun. Çiçeğim bak araba kullanırken alkol almayınız. Evet abi. Kaza yaparsanız dökülüyor çünkü yani. Kendinize sakın da böyle bir özgüven abi yüklemeyin yani. Ben çünkü böyle arkadaşlara denk geldim abi. Şimdi yıllardan beri bu masalarda tecrübeli bir kardeşiniz olarak vallahi diyor ki abi işte aslan sütü diyelim biz hani. Bana diyor dokunmaz, bana diyor dokunmaz. Haline bakıyorsun diyorsun oğlum. Bu sana dokunmuyorsa seni bozan su mu oluyor? Ne oluyor yani? geçelim. Hangi rakamlara inanacağız? İşsizlik sayısı bir ayda TÜİK'e göre %10, TÜİK'e göre 11 bin, İşkur'a göre 200 bin artmış canım kardeşim. Şimdi, muhtemelen hani geride bıraktığımız günlerde bu tarz böyle başka bir araştırma vardı ki aslında neye inanacağımız belli. Yani bu da iş olsun diye sorulmuş bir soru gibi geliyor bana. Hangi rakama inanacağız? Bakınız. İşsizlik sayısı bir ayda TÜİK'e göre 11 bin, İşkur'a göre 200 bin artmış çiçeğim. Gider ayak çok da böyle daraltayım istemiyorum sizlere de. Bu ne? Fatih'te 2,5 dakikada 1 milyon liralık soygun. Ve bak dükkanın sahibi diyor ki şöyle bir şey olmuş, anlatalım hikayeyi. İstanbul Fatih'te 4 tane kişi canım kardeşim kuyumcu dükkanına içeri giriyor. Kasayı çalarak kayıplara karışıyor. Hırsızlık anlarını cep telefonundan canlı izleyen iş yeri sahibi Necip Erdemir demiş ki kasa ile 100 kilo zincir almaları 2,5 dakika sürdü. Benim demiş bu konuyu anlatmam 2,5 dakikada daha fazla oluyor, anlatamıyorum yani. Velhasıl adamlar 2,5 dakikada dükkanı soyuyor. Dükkanın sahibi kaza yani bu hırsızlığın nasıl olduğunu anlatırken baya bir zamanını alıyor yani. Vallahi ne diyelim. Kurban olduklarım bu kadar yeterli olmuş olsun. Şöyle bir şey yapalım artık birazdan var değil mi? Evet var var. Bugün helal olsun haberi var, artık olayı tatlıya bağlayacağız. Bizden bu kadar demenin tam zamanı olacak. Sakın hiçbir yere ayrılmayın.
2: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
3: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.

Vay be. Canım kardeşim, bugün de yüzlük yüzlük, tabii ki de kuyruğuna geldik dediğimiz saate geldik. Hep söylüyoruz, amaç yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışmak. Ama bunu yapmaya çalışırken olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur, tabii ki de sonuna kadar affola. Sen gerçek kralsın, seviliyorsun. Güzel yayın için teşekkür ederiz, çok keyifliydi. Yayın başında para kazanmak için dedin ya, sonuna kadar helal o para. Teşekkürler gençlik, bazen böyle yolluyorlar. Abi kazandığın para helal olsun diye dedim. Sağ ol kardeşim. Bak program bitsin, çatır çatır yiyeceğim şimdi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Vallahi söylüyorum. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Saygılarla 139 Nevzat kardeşim. Kral, yine yaptın krallığını. Teşekkürler gençlik. Güle güle. Adam, eyvallah. Şimdi biz şu helal olsun haberini böyle bir aradan çıkartalım. Malumunuz biliyorsunuz, artık programın finalinde böyle bir helal olsun, böyle bir insanlık ölmemiş haberiyle programı taçlandırmaya çalışıyoruz. Keyifli, güzel, vallahi söylüyorum. Yani ben özellikle bu konuda biliyorsunuz çok hassasım. Nedir hikayemiz? Mardin Bingöl Karayolu'nda doğum yapan eşeği yoldan geçen tır şoförü Münir Tarhan müdahale etmek durumunda kalıyor. Hatta şimdi bir çırpıda bitirmeyelim, yavaş yavaş anlatalım. Canım abimiz, canım kardeşimiz, artık hani yaşını bilmediğim için söylüyorum. Uluslararası tır şoförlüğü yapıyormuş Münir Tarhan. Mersin'den Bingöl yoluna doğru giderken yol kenarında bir eşeğin rahatsızlandığını görüyor. Durup yanındaki iki kişiyle eşeğin yanına gelen Tarhan, hamile hayvanın doğum yapmaya çalıştığını fark ediyor. Bu konuda haklı olarak da abimizin hiçbir tecrübesi yok. Yanındakilerin de yok. Yoldan geçen diğer sürücüleri durdurup onlara ne yapabileceğini soruyor. Bak fedakarlığa bak, güzelliğe bak kurban olduğunda ya. Olumlu yanıt alamayan Tarhan, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde veteriner hekim olan akrabasını arıyor. Görüntülü olarak arıyor. Veteriner akrabası görüntülü olarak talimatını veriyor. Canım abim ve yanındaki arkadaşları da talimatları yerine getirerek sıkıntı çeken hayvanın doğum yapmasını sağlıyor. Sadece hikayede çok üzücü bir taraf var ki hani, o da şu: ölü doğum yapan eşek bir süre sonra kendine geldikten sonra ovaya doğru yürüyüp gözden kayboluyor ki müdahale edilmeseydi malumunuz onu da öldürebilirdi. Vallahi ne diyeyim şimdi, bak hani güzellikler burada, yani alkışlar burada, peş peşe gelsin. Bir kere bu abimiz ya bana ne demeden aracını durdurup bir iniyor. Ona böyle bir alkış. 2. Durumu görünce çevredekilerden yardım alamayınca gitmeyip orada kalmaya devam edip veteriner arkadaşını, hekimi arıyor. Buna da bir alkış. Çünkü basıp da gidebilirdi yani. Baktığı abi kimse bilmiyor. Onun yardımıyla bir şekilde doğumun yapmasını sağlıyor. Ona da bir alkış. Ama genel anlamda hikayede buram buram canım kardeşim, abimizin insanlığına, merhametine, vicdanına kocaman bir alkış. Ne diyeyim, hep söylüyorum. Böyle güzel insanlar için iyi ki varsınız. Allah'ım sayımızı arttırsın abi. Vallahi. Çiçeğim, ben artık yavaş yavaş müsaade demem gerekiyor. Çünkü ışıklar yine yanıp yanıp sönüyor. Biliyorsunuz hayat bu. Yol kenarındaki tabelalara benziyor. Onların bir tarafında hoş geldiniz, öbür tarafında güle güle yazıyor. Saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca bir şekilde burada sizleri eğlendirmeye çalışıyoruz ama yapacak bir şey yok. Artık benim sınırlarımdan çıkıyorsunuz. Patron vermese ben veririm maaşını kral, sorun yok. Ay kurbanıdır, vallahi razı olsun ya. Vallahi söylüyorum. Can çekişen ülkemde hala güzel insanların varlığına şükür. Evet ya. Ne yapacağız sensiz abi ya? Yine yarını bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok yavrum. Her gece takılan insanlar bile, hani alemciler bile ara sıra başım ağrıyor ya falan yatar. Anlatabiliyor muyum yani? Uzatmayalım. Artık gidelim çünkü çok geç kaldık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.

gözlerinde, suratında yapmacık bir gülüş, üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler, palyaço misali, ağlayamıyorum, ağlayamıyorum. Yüzündeki boyalı çizgiler izin vermiyor, ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Catering, Arif Güven Showtime'ı sundu.
1: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime.
2: Radyo merhaba, reklamlar.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tekne ve karavan döşemeleri

0: 0537-5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Straße 101 numara ve Halstenbeck'te.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstraße, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed.
0: Et Catering.
8: Her lokmada helal, her lokmada tazelik. Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
9: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
10: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

katmış kucağı. Şansımın gözü kör, topal bacağı. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı. Ne halde bıraktım?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'ta.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
9: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
1: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekte ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
9: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Güzel dostlar, hepinize iyi akşamlar. Başladık, sohbet başladı. Saatleriniz 17.01'i gösterirken Radyo Merhaba burası. Sesimi duyan bütün herkese, dostlarına, hepsine gönülden saygılar, sevgiler. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her şey yolundadır. Gününüz güzel geçmiştir. Mehmet Topçu abimiz, çok teşekkür ederim, hoş geldin. Şimdi bugün yine her sabah yaptık yayınımızı, bugün de yaptık ama bugün bir bant yayın sizlere dinlettik. Yarından itibaren yine canlı yayında olacağız. Arada sırada bizlerin de işi çıktığında, sağlık durumumuz el vermediği zamanlar böyle oluyor. Peki Serkan kardeşim, hoş geldin, çok teşekkür ederim. Sana da güzel bir akşam olsun, güzel bir sohbet saatimiz olsun. Dünyanın her yerinden bizlere canlı yayına katılabilirsiniz, mesaj gönderebilirsiniz. TikTok'tan, Facebook'tan ve Radyo Merhaba TV'den canlı izleme fırsatımız var. Ama onun dışında Radyo Merhaba uygulamasından bizi takip eden dostlar, oradan da bizlere eşlik edebilirsiniz. Bu arada Sinan kardeşim, öyle bir yerdeyim ki çalar mısın diye. Çalar, niye çalmayayım ki? Allah Allah. Şarkı çalmıyoruz ama bu saatte de, yine de senin için öyle bir yerdeyim ki. Ahmet Kaya'yla Selda Bağcan söylüyordu bildiğim kadarıyla, yanılmıyorsam o şarkıyı, değil mi? Öyle bir yerdeyim ki. Hatırlıyorsanız, yanlışsam söyleyin hemen. Öyle bir yerdeyim ki. Öyle bir yazdığınızda çıkarsa bir şekilde çalarız. Yoksa ilerleyen dakikalarda bakarız. Her şey yolunda, değil mi? Böyle hayat devam ediyor. Bu arada TikTok'tan kalp atan dostlarımız, eyvallah, bir kalp de benden size gelsin. Ama ne yapacağız? Biliyorsunuz bu yayının sizlere ulaşmasını sağlayan sponsorlarımız var. O sponsorlarımızın tanıtım reklamlarını sizlere dinleteceğiz. Onun ardından nasıl başlayacağız biliyor musunuz? Ahmet Kaya'nın Öyle Bir Yerdeyim Ki şarkısıyla ben buraya geleceğim. Beni takip edenler bir beğendi işaretinizi çok görmezsiniz diye tahmin ediyorum. Beğendileri görelim. Onun dışında nasıl olacak? Sohbet zaman dilimi içinde gelişecek diye düşünüyorum. Ama önce hafif böyle çok az bir reklam dinleteceğim. Çok değil. Reklamın ardından buradayız. Ayrılmayın, geliyorum.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.

0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde, mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres, Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Öyle bir yerdeyim ki, ben stüdyodayım, sizler evinizde, işinizde, her neredeyseniz iyi akşamlar. Berlin'den Berivan, merhaba, iyi akşamlar. Cihan kardeşim de bugün buradaymış, ona da bir merhaba olsun. Sinan kardeşimizin Öyle Bir Yerdeyim Ki isimli Ahmet Kaya ve Selda Bağcan'ın birlikte okumuş oldukları bu güzel şarkıyla açılışımızı yapıyoruz. Esat Baba, sen de hoş geldin. Hurşit Köse kardeşimiz, doktordayım demiş. Yaşlılık böyle bir şey. Yaşlandık mı hep böyle doktorlardayız. Peki TikTok sayfamızdan yazanlar, sizlere de merhaba olsun.
5: Öyle bir yerdeyim ki ne karanfil.
4: Arkadaş, birisi durmadan kalp atıyor. Ne güzel bir şey. Kim kalp atıyorsa var ya, o kalp attığın kadar senin sağlıklı kalbin olsun kardeş. Peki, kim bakayım diyor. Serkan'mış. Peki, az önce küçücük iki tane genç geldi buraya. İşleri vardı, buraya geldiler. Çocuklar aşıktılar. Vallahi acayip ya. Abi, daha bacak kadar boylarından. Abi diyor, beni diyor konuştursana diyor. Sevgilime diyor şöyle diyor bir mesaj atayım diyor. Lan dedim, ne ayaksınız oğlum siz? Bıdılıklar, vallahi bıdılıklar. İşte ama ikisi de yanlış yapmışlar sevgililerine. Birisi Suriyeli, birisi Urfalı kardeşimiz.
5: Güzel dostum, bu ne beter çizgidir
4: bu. Abi diyor, bu diyor kaydı diyor bana gönderir misin? Gönderim, ne yapacaksın? Sevgililerimize göndereceğiz abi diyor. Aşk böyle bir şey. Hep de hatayı biz erkekler yapıyoruz. Nasıl bir şeyse bu, değil mi? Neydi? Kızların ismi de vardı ya. Dinletirim birazdan size ama çok böyle hani abi, nasıl anlatayım ki? Fırlamalar vallahi billahi. Kızlar sakın o videolara kanmayın. Dostum, dostum, güzel dostum. Bütün dostlarımız hoş geldiniz. Hemen yayının başında hatırlatalım. Rose Gül Mobilya'nın katkılarıyla bu akşamki sohbet programımız sizlerin gözlerinde ve kulaklarında hitap ediyoruz. Bu arada hafta sonu biliyorsunuz Hamburg'da pazar günü dükkanlar açık olacak. Rose Gül Mobilya'da hem Lübecker Strasse'deki şubeleri hem de Halstenbeck'teki şubeleri Rose Gül Mobilya'nın bu hafta sonu açık olacak. Saat 1'den itibaren gidip çay kahvenizi içebilirsiniz. Yeni gelen, Türkiye'den yeni gelen mobilyaların modellerini görebilirsiniz. Satın almak isteyenler bana haber verin. Selamımızı söyleyin. İndirimi de kapın Rose Gül Mobilya'dan.

0: Ali Kaya, hoş geldin dost.
1: Bu ne beter çizgidir, bu ne çığlık tanden.
0: Al başa gelsin, al başa gelsin, çalsın bakalım. Peki, ne konuşmak istiyorsunuz? Gününüz inşallah güzel geçmiştir. Yalnız bugün Hamburg ne kadar güzeldi böyle ya. Vallahi bile böyle yazdan kalma, tam böyle son yazdan sonbahara geçişin tadını aldık bugün. Dışarıda 17-18 derecelik bir hava sıcaklığımız var. Günlük güneşlik. Ha, güneşi alabildin mi dersin? Ben alamadım. Çünkü hep ofisteydik. Ama bizim yerimize tahmin ediyorum ki dışarıdaki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, sevdiklerimiz çıkarmışlardır güneşin tadını.
1: Yerdeyim ki bir yanım.
0: Benim şarkımı daha yapmadın biliyor musun diyor.
1: Çalkalanır.
0: Ya neydi senin şarkın kardeş? Linkini atacaksın bak, linkini, şarkının linkini bizim WhatsApp numaramıza atacaksın. Sevgili Oktay kardeşim. Yoksa o şarkıyı çalarız, bu şarkıyı çalmayız diye bir problemi olan bir radyo kanalı değil. Ha, bir şarkıcı var, onu çalmıyorum. O adamın şarkılarını çalmıyorum. Söyleyebilirim. Petek Dinçöz, ben çalmıyorum mesela Petek Dinçöz. Yanlış yaptı bana. Şaka, ama ben çalmıyorum onu. Bütün dostlarıma saygılar, sevgiler. Ay ne güzelsiniz ya. Vallahi ne güzelsiniz ya. Arkadaş çoktur, gerçek dost yoktur diyor. Olmaz mı ya? Gerçek dost da vardır. Ha, gerçek dost böyle çok yoktur dersen olur. Değil mi? İzmir'de yağmur yağıyormuş. Cihan diyor İzmir'de yağmur. Vallahi iyi olmuş. Yağsın biraz yağmur. Bütün yaz yağmur görmediniz. Şimdi biraz yağmur yağsın. Bizim de burası nasıldı geçen gün ya? Bir yağmur. 5 dakika sonra bir güneş çıkıyor. Aradan 3 dakika geçiyor, bir fırtına çıkıyor. Aman Allah'ım. Selcan hoş geldin. Nasılsın, iyi misin Selcan? Geliyorum yakın. Bak ben şimdi buradan İzmir'e gideceğim. Tamam, önümüzdeki hafta. İzmir'e gittiğimde yağmur duracak. Çünkü ben gidiyorum. Güneşi de götüreceğim yanımda. Peki, Çılgın Türk de gelmiş aramıza. Hoş geldin kardeşim.
1: Yerdeyim ki bir
0: 0-177-977-27-72. Abi diyor, ben diyor araba kullanıyorum. YouTube'dan aç. Tamam be, tamam be, tamam be Oktay. Açayım, seni mi kıracağım? Neydi senin istediğin şarkı? Ha, söyle bakayım. Oktay'ın şarkısının adı neydi? Oktay Demir miydi? Dur bakalım, vardır burada ya. Oktay Demir, dur. Oktay Demir. Oktay Demir 07 miydi? Öyle bir şeylerdi galiba senin, değil misin? Şarkıları çıkıyor mu? Çıktı. Hangisi? Sen gidince diye bir şarkı yapmışsın. Yeni galiba. 3 hafta olmuş. Doğru mu? He. Bir tane bizim için çal. Zalim diyor. Ne istiyorsun? Söyle baba. Bak şimdi bugün herkes geliyor diyor ki sevgili Serkan Babacan. Şimdi bizim stüdyomuzda bir tane ut var. Duvarda asılı. Vallahi yaklaşık 6-7 senedir duvarda asılı, telleri paslanmış. Bir gün gel, tamam mı? Bir gün gel buraya, ut teli de getir, onları tak burada, hem ayar yap bizi hem de sohbeti birlikte yapalım. Olmaz mı Serkan Babacan?
1: Bir yanımı...
0: Evde oturuyor, durmadan kalp atıyor bana. Kalp atma bana, buraya gel, buraya.
1: Güzel dostum, bu ne beter.
0: Bu ne beter. Çizgidir bu.
1: Bu ne çığ.
0: Bu ne çıldırtan denge. Vay be Ahmet Kaya. Ha, sen gidince diye bir şarkıymış. Dur açalım, tamam açalım kardeşim. Ahmet Kaya'yı tekrar baştan çalacağım ben zaten. Ah. Hadi bakalım. Oktay Demir 07 YouTube'da efendim, bakabilirsiniz. Kurnaz, yapay zeka bu. İşte Almanca arabesk. Sen gidince.
1: Ich weiß, du willst nicht mehr
0: zurück. Doch nimm mir nicht. Bu şarkıyı, besteyi ben yaptım diyor. Kardeşim bu yapay zeka. Oktay.

Oktay sen bunu hatırlat, tamam mı? Ha, sözlerini sen yazın. Sen şöyle yap, yarın sabah yayında çalalım bunu, tamam? Hatırlat ama, tamam, yarın söz çalacağım ama hatırlat.

0: Şimdi biraz önce dedim ya, çocuklar gelmişti. Biri Urfalı, birisi Suriyeli. Suriyeli olan Afganlı bir kıza aşık. İkisi de İstanbul'da tanışmışlar. Buraya da gelmişler. Burada yani. Daha yaşları 15 yaşında. Veletlere bak dedim ya. Abi diyor, Urfalı olan diyor ki, abi diyor, benim diyor sevgilime diyor şeyi çalar mısın diyor. Müslüm Gürses şarkısı. Ha dedim, ne Müslüm, hangi şarkısını istiyorsun dedim. Seni yazdım. Müslüm Gürses'in o şarkısını istiyor. Ha bu şarkıyı çaldık, yaptık, kaydını verdik. Abi diyor, büyük bir hata yaptık diyor. Göndereceğim diyor bu şarkıyı ona diyor. Hani affetsin diye. Allah Allah. Vay be, bir şarkıyla affediliyorsa bu hayatta her şey çok basit. Siz bana yazın, hemen bir şarkı yapayım sizin. Şimdi sosyal medyada her şeyi böyle hani tekrar paylaşım yapıyoruz ya, sakın ha bundan sonra bak. Ben size söyleyeyim, öyle önüne geleni aman ben buna geldim, yok aman şunu bir payla, yapmayın. Yaparsanız 1 yıldan 8 aya kadar hapis cezası alabilirsiniz. Özellikle Türkiye'deki dinleyenlerimize söylüyoruz, aman ha. Paylaşmadan önce düşün. Öyle önüne gelen her şeyi paylaşma. Ben de bir ara paylaşıyordum. Yok, bugünden sonra kimse bir şey atmasın bana. Paylaşmıyorum kardeşim, yok. Salmadan gel artık aşkımın gülü. Hani bir de hani iyilik olsun diye bazı şeyleri paylaşıyorsun. O paylaştığın kişi seni mahkemeye veriyor. Benim diyor işte diyor şuyu paylaşmış, buyu paylaşmış. Oradan da ceza alıyorsun. Ceza almamak için sonra diyor abi gel anlaşalım falan, şu kadar para verirsen diyorlar. Kurnazlar yani. Ne olacak bu böyle bilmiyorum yani.
1: Böyle bir aşk görülmemişti.
0: Vay vay vay, Urfalı bu yüzden istiyormuş bu şarkıyı. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada diye. Tam politikacı olur o çocuklar. İkisi de olur valla. Çünkü niye? Seviyorlar yani böyle şeyleri. Onlar tam politikacı olurlar büyüdüklerinde. Şimdi bir rakam vereceğim size. Bir yerde 130 bin, bir yerde 10 bin, bir yerde 9 bin, bir yerde 8 bin. Bu nedir biliyor musunuz? Ülkelerin makam araçları sayısı, yani dünya liderlerinin kullandıkları işte makam araçlarının sayılarını vermişler. İşte belediye başkanlar olsun, cumhurbaşkanlar olsun, işte başbakanlar olsun, o ülkeye göre değişiyor. Bizde başbakanlık yok artık, sadece başkanlık sisteminde olduğumuz için. Türkiye dünya lideri olmuş efendim. Evet, yanlış duymadınız, Türkiye dünya lideri. Nerede derseniz, en çok makam aracı olan ülke Türkiye'ymiş. Evet, yanlış, 130 bin tane makam aracı varmış. Tabi olur. Neden? Çünkü bizde adam belediye başkanı, belediye başkanı yardımcısı, başkanın yok işte bilmem nesi, başkanın şuyu, başkanın buyu. Hay siz vallahi var ya öyle bir tane, başkanım gelmiş, başkanım gelmiş diye sosyal medya. 130 bin makam aracı var. Japonya'da ise sadece 10 bin. Bak, 10 bin, 100, yani 130 binlerde 10 binlerde. 10 bin tane Japonya'da varken nüfus oranı olarak aynı sayıldığımız Almanya'da ise 9 bin makam aracı varmış. Valla Olaf Scholz belediye başkanıydı. Belediye başkanı mıydı? İki defa geldi gerçi programımıza ama. Başbakan mıydı? Belediye başkanı. Belediye başkanıydı. Burada Hamburg'un belediye başkanıydı. Doğru. Bizim stüdyomuza geldi. Abi ben dedim ki ya Olaf Scholz gelirse işte bir sürü polis arabası falan girer. Yani biz görüyoruz ya mesela, şimdi bizim reis, cumhurbaşkanımız bir yere giderken abi önünde 100 tane polis. Arkada 100 tane polis. Sağda solda 100'er tane polis. Böyle geliyorlar ya. Olaf Scholz geldi bizim yayına. 2 tane polisle. Evet, yanlış değil mi? 2 tane polis geldi bizim stüdyomuza, TİDE Radyo'daki stüdyomuza. Önce sivil polisler geldiler, böyle stüdyonun içini bir gezdiler, bir kontrol ettiler. Hani herhangi ne bakacak yani, biz de silah mı gezeceğiz, ne yapacağız biz yani. Baktılar bu şekilde, ondan sonra tamam dediler. Sonra işte bir 5-10 dakika sonra Olaf Scholz geldi. Yanında bir danışmanı, bir tane de sivil bir polisle geldi. Şoför aşağıda arabasıyla bekledi. Tek bir arabayla geldiler. Ondan sonra tekrar çıktılar gittiler. Kendi kendime dedim ki tabi bunların, Almanların 9000 tane makam aracı olur. Olaf Scholz geliyor kardeşim, tek bir tane Mercedes. O da böyle şeyle değil ya, normal bir Mercedes'le geldiler. Adam ondan sonra konuştu gitti. Bakıyorum bizde abi, ben hani belediye başkanının sadece ve sadece yani yanındaki yardımcılarının yardımcısının da makam aracı var. Onları da biz ödüyoruz. Bu arada Denizli'den bizi takip ediyormuş Maruf kardeşimiz. Ne bitmek tükenmez izin varmış adamda. Bir Alanya, bir Denizli geziyor. İyi akşamlar Denizli diyelim. Abi benim bir sorunum var, yardımcı olabilirsiniz. Olabilir misiniz? Gazeteye vereceğim diyor. Hayırdır kardeşim, ne sorunum var? WhatsApp'a yaz, buraya yazma. Burada herkes okumasın. WhatsApp'a yaz. Yani yardımcı olabileceğimiz bir şeyse neden olmasın yani. Elimizden gelen her şeyi yaparız. Sadece 0177 977 27 72'ye yazarsan elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bu kadar açık ve net. Şimdi makam araçlarını geçtik. Yani 130 bin makam aracı. Abi mazot da pahalı. Onlar benzinlidir de, değil mi? Oradan yırtıyoruz işi. Mazot da çok pahalanmış ya. 2.49 mazot mu olur ya? Hakikaten bitti bu Almanya. Esat abi şimdi bak hemen yazar bana bak. Bitti bu Almanya, bitti Esat abi. Bitti bitti. İşte yapay zekadan çok güzel bir fotoğraf geldi. Yiğit'in fotoğrafı geldi. Seni gibi yaramaz seni. Çok güzel bir resim. Arkadaş bu yapay zeka nasıl bir şeydir ya? Vallahi. Ama yapay zekayı iyi kullananlar var ya. Ciddi diyorum size. Yakında parayı götürecek. Ayva çiçeği.

Şimdi bir haber geldi. Manisa'da okula saldırı olmuş. Arkadaş bu nedir ya? 11 tane çocuk yaralanmış diyorlar. Bu haberin detaylarına ben bakamadım bugün. Yani üzücü. Dünyanın en deli lideri kimdir diye bana sorarsanız bence dünyanın en çılgın, en deli diyorum ben ona. Normal bir adam değil, Trump. Trump'a karşı Amerika'daki medya birleşmiş efendim. Yanlıştı, Amerika'daki medya birleşmiş Trump'a karşı. Çünkü Trump hoşuna gitmedi mi o haberi yapan kişi hemen anda cephe alıyor. Var mı böyle bir şey? Bırak medya özgür kalsın. Yemek sepetinin kurucusunu tanıyorsunuz değil mi? He? Yemek sepeti. Hani Türkiye'de meşhur. Burada çok kişi. 0177 977 27 72 bizim WhatsApp mesaj hattımız. Şimdi yemek sepetinin kurucusu demiş ki iPhone Dua tanıtıldı. Amerika'da 2000 lira başlangıç fiyatı olan telefon Türkiye'deki satış fiyatı 230 bin lira. Yani diyor şu an itibariyle 4740 dolar demiş. Yeryüzünde böyle bir ülkede yani böyle bir devlet marjı olduğunu zannetmiyorum demiş. Sen yandın oğlum. Sen yandın Nevzat Aydın. Sen nasıl böyle şeyler konuşursun? Kandırma beni. Kendine gel. Kandırma beni. Adama bak ya. Kandırma beni. Malı götürüyorsun. Bir iPhone telefon. Bırak devletimiz alsın vergiyi. Kullanıyorsa iPhone telefonu. Eskiden ama şeydi. Şimdi artık hiç kimse takmıyor. Değil mi? Hani bundan bir 20 sene öncesine gidin. 20 sene önce güzel telefonu olanlar masaya koyuyordu. Öbür günler cepte taşıyordu. Bir de şey vardı. Dur onu anlatayım size. Hani böyle eskiden şurada erkeklerim

Öyle ne diyorlar? Hop. Değil mi? Şunu yapalım diyor, bunu yapalım diyor. Ya kardeşim niye böyle yapıyorsunuz diyorsun. Tamam mı? Abi ya, abi karışma. Abi karışma diyor. Peki. Siyasi partilerden mesajlar da geliyor. Bir taraftan görüyorum efendim. Çok teşekkür ederiz mesajlarınız için. Ama işte bazı şeyler. Abi bunun için çıkış verdiler. Havuz falan. Kardeş bununla bir ilgileneyim ben ya. Yavuz. Yavuz bize göndermiş bunu. Bir ilgilenelim bununla. Tamam. Senin şu şeyinle ilgilenelim. Tamam. Yayından sonra bakacağım ona. Yavuz kardeşimizin sorunuyla ilgilenelim. Zaman öyle hızlı gidiyor ki mesela sizde de oluyor mu şey diyor musunuz ya işte gidelim sağlığımız engel ne bileyim işte diş doktorumuza düzenli gidelim falan ha yapıyor musunuz? Bir türlü fırsat bulamıyoruz. Hep diyoruz ki senede iki defa diş doktoruna gideceğim işte şunu yapacağım ama bir türlü fırsat bulamıyoruz. Bu Japonlar yememişler içmemişler efendim gelecekte takma diş ve implant ihtiyacını ortadan kaldıracaklarmış. Japon insanları dişlerini yeniden büyütebilen yeni bir ilacı deniyorlarmış efendim. Hayvan deneylerinde yeni diş oluşumu görülmüş bak hayvanlarda yapıyorlar ya. Orada yaptıkları testlere göre. Dişler yeniden çıkıyor. Çocuklarda test edilmesi eksiği bulunan hani bazen çocuklarımızın eksiği bulunan dişler olur ya. O dişlerde deneyecekler. Olursa insanlara da verecek. Güzel bir şey. Düşünsene dişin çürümüş. Düştü yerine yeni diş. Tak onu ilacı kullanırsın. Yeni diş çıkıyor. Süt dişi gibi. Ne güzel olur değil mi? Vallahi bu Japonlar var ya çok iyi ya.

0: Japonlar yeni bir tane diş macunu çıkarmışlar. Bizim diş macunu özellikle Türklerde nasıl bir sorundur? Biz onu dibine kadar böyle asılırız değil mi? Böyle diş macunu böyle şeyini alırız böyle katlaya katlaya gidiyoruz. Japonlar onun çözümünü bulmuşlar. Sıvı diş macunu yapmışlar. Evet, yanlış duymadınız. Sıvı bildiğiniz akışkan. Yani diş macununun böyle şeyini siz söyleyin ismi, tüpünü tutuyorsunuz aşağıya akıyor su gibi böyle, ama aynen hiçbir şey yok, aynen diş temizliğini rahat bir şekilde yapıyor. Peki. Yavuz, seni yayına bağlayayım mı, yayında konuşalım mı, ister misin kardeş? Senin için iyi bir avukat da bulacağım, merak etme. Peki, bağlayalım. Yavuz kardeşimiz yayına bağlayacağız. Onun bir problemi varmış. Anlatsın bize neymiş o problem bakalım. Peki, Yavuz geliyor hatta. Yavuz, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar abi. Ben seni çoktandır böyle dinliyorum da. Benim problemim abi.
0: Gizli dinleyici misin sen?
1: Evet.
0: Var öyle.
1: Benim problemim... Ben Öfündik Dinç'te çalışıyorum abi. 35 senedir kendim mühendisim.
0: Evet.
1: Yani hiçbir skandal bile bir şeyim yok yani. Herkes de beni sever. Evet. Şahitlerim de var.
0: Evet.
1: Yeni bir detonat light'a geldi. Heh. O light'ı ben hiç 5 ay önce geldi. Adama merhabalığım bile yok. Hiçbir şeyim yok yani.
0: Haz etmedim adama diyorsun yani. Hoşlanmadım.
1: Yok, adamı tanımıyorum bile abicim.
0: Allah Allah.
1: Tabii bu benim yani olayım, skandal. Profesörler hepsi diyor bu böyle bir şey, hayatta olmaz böyle bir şey. Arabayı park ettim böyle karşı tarafa. Toru da kapattım böyle. Herkesin anahtarı var. İstese o da girebilir torla. Adam çok arrogant, birazcık da şeyden geliyor. Herhalde yabancılara karşı düşmanlığı var. Ben onun için bunu dedim ya, skandal. Adam içeri girdi böyle güzelce, herkese merhaba merhaba, guten morgen guten morgen, saat 8:30'da. Ben de o zaman kazanı devreye alıyorum abicim. Sonra dedi ki, kırmızı BMW kimin dedi. Ben de dedim benim dedim. Sonra adam dellendi. Arabayı çabuk çekeceksin burada bir saat içinde bilmem ne. Dedim ki bak dedim, ben kazanı devreye alıyorum dedim. Kimse yok yani, çünkü ben termik santralde çalışıyorum abicim.
0: Evet.
1: Bir de yani 15

0: İki kişinin sorumluluğu var. Ben hemen öyle bırakıp bir yere gidemem.
1: Evet.
0: Dedim ki sonra birisi gelirse ben bırakır giderim dedim. Sonra yarım saat dedi. Sonra şey etti. Sofort dedi. Allah Allah. Ben de sonra yükseltti sesini. Dedim ki bak bana bak dedim. Ben senin çocuğun değilim dedim. Benim yaşım 64.
1: Oo.
0: Sen ben 35 senelik oradayım.
1: Evet.
0: 35 sene çalışıyorum abi. Hiç herkes beni sever eder. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Ve de Almanlar da görmedi. Ondan sonra bana dedi ki senin dinsten şey yapıyorum dedi. Dispensiyonu yapıyorum. Anahtarları da ver. Allah Allah. Öbür şey geldi. Abteilungsleiter. Das geht nicht dedi. Das kann Herr Trajan nicht dedi.
1: Evet.
0: Nein sofort dedi. Sofort anahtarlarını falan aldı abicim. Tamam beni eve yolladı.
1: Allah Allah.
0: Böyle bir şey görülmemiş yani. Görülmemiş yani.
1: E peki sen ne yaptın? Eve mi gittin?
0: Eve gittim. Doktora gittim.
1: Heh.
0: Eve gittim. Doktora gittim. Sonra o maili şey için attım ben. Bizim Kaufmann işte direktörü attım. Hmm. Bir de Ersike direktör var kliniğin, Uniklinik Freiburg'un. Oraya attım ben. Sonra bunlar bir ay sonra bu mail için abi bana çıkış verdiler. Çünkü rasistlik şeyi varmış içinde. Ya sonra mahkemeye gittik işte bu mail için. Çıkışı verdikleri için. Bir de çıkış veriyorlar 35 senelik abicim. Olay ne biliyor musun?
1: Hmm.
0: Bir de Hausverbot veriyorlar.
1: O niye?
0: Yani klinikte... İşte bak abi olaya bak Hausverbot hiçbir yerde görülmemiş. Ben ne yaptım ben şiveye febreke mi yaptım ben hırsızlık mı yaptım bilmem evet. Ne yaptım.
1: Yani.
0: Bu mail içinde yani benimkisi skandal olay esasında. Sonra neyse dedik bir de yazmışlar parantez içinde yalnız not aufnahmeye gidebilirim bak. Koskoca 15 bin evet. Kişilik klinikte yalnız oraya gidebilirim.
1: Evet.
0: Başka hiçbir yere giremem yani.
1: Hmm.
0: Sonra mahkemeye verdik mahkeme bana... Dedi ki Trajan hat es gefühlt yani bunu hissetmiş ama kalkıp sana şey etmiyor ki yani rasistlik gibi bir olay yok diyor. Mahkeme sonra beni geri aldı ama gruntunu yani ben bir de işe 8 ay sonra dediler ki tazminat vermediler işe başlayabilirim. Ama beni fesetsin yaptılar. O ne grunt o ne grunt.
1: Evet.
0: Şimdi bizim orada da yani ben başka abi 35 senedir ben başka işi bilmiyorum ki ben şart vardı da benim yani şeydeyim yani biliyor musun?
1: Evet.
0: Sonra 3 tane çıkış geldi bana. 3 tane çıkış. Bir tane de değil. 3 çıkış yani bu şeyler var. Mektupları falan hepsi var bende. Yani beweis mitil böyle. Bir de iş arkadaşlar benden soygeler yani iş arkadaşlar. Bunu da tabii işine gelmedi iş arkadaşları niye soygelik yapıyor diye. Abi işte bu skandal yani olay bu.
1: Ne çünkü yapalım adam biliyor musun?
0: Kötüye,
1: bak.
0: Bu şeye gitmesi lazım. Daha doğrusu gazeteye. Gazeteye olay olması lazım.
1: Abi gazeteye tabii ki gazeteye de verebilirsin de bunun en temizi ne biliyor musun? Avukata gideceğiz. Sağlam
0: avukat
1: bir avukata.
0: Avukat var benim avukata gittim. Sağlam avukata da gittik. Mahkemede şey etti tamam işi geri verdiler diye seviniyor. Niye işi geri verdiler? Ya dedim beni, bir de Ferzetsin yaptılar beni başka yere. Yani ben dedim ki mahkeme dedim ben Ferzetsin'i şey etmiyorum ki dedim.
1: Ya.
0: Ben eski işimi istiyorum.
1: Tabii canım.
0: Eski işi de vermiyorlar.
1: He.
0: Eski işi de vermiyor. Adamın yani egosundan adamı tanımıyor bile abi. Bir merhabalığım bile yok adamla.
1: Evet.
0: Olay bu yani. 35 iddia yeni geldi bize. 6 ay önce Detenatlay'da G5'te. Bak ismini yazdım onu. Şeye çıkarsa görürsün abicim. 12'li Freiburg'da.
1: Evet.
0: Yani benim o mailden üzerinde yani ona çıkış verilmez o mail üzerinde. Yok bilmem ırkçılık varmış bilmem neyi varmış. Yani benim demek istediğim bu. Yani bunu bütün Almanya duysun yani demek istediğim. Evet. Madem öyle benim zaten emekli şeyim gelmiş.
1: Yani.
0: Emekli şey vermiyor. Beni şimdi meşrafın yapıyor yani biliyor musun?
1: Evet. Peki sen 30 senedir burada çalışıyorsun. Seni böyle kafasına göre de oradan alıyorum buraya veriyorum. Yapamaz zaten ne olursa olsun.
0: İşte yani. 34 senedir abi ben oradayım. Bir tane apmanlığım yok yani.
1: Evet.
0: Bir de 500 saat übüşlüğüm var. Her sene übüşlüğüm yapıyorum ben.
1: Evet.
0: Yani benim bir tane desin ki. Bu adamın bir kötülüğü mü oldu? İşimi doğru dürüst yapmadı bilmem ne. Alakası yok yani. Bir de kaç kişiye de öğrettim ben orada mesela şey termik santral biliyor musun kocaman. Yani adam bu işten hiç anladığı yok. Yani bu adamın yaptığı adam esasında raşist yani biliyor musun?
1: Peki,
0: yani böyle yetkiyi kötüye kullandı bunu yani onu demek istiyorum. Yani.
1: İzin verirsen bunu ben bir avukata göndermek istiyorum senin Almanca gönderdiğin.
0: Gönder abi. Tabii gönder. Ben ya, bunu benim bir de yazılarım da var. Yani bana 3 tane çıkış verdiler abicim. Bir de Hausverbot. Ya bu Hausverbot da şimdi şöyle bir şey. Bu adam şuraya
1: yani ne yaptım ki de burayı soydun mu? He? Burayı yaktım, yıktım mı da bana Hausverbot koyuyorsunuz da.
0: He işte bu bir de bu olay var. Yani iş arkadaşlarım var ya böyle nasıl biliyor musun? Deli oluyorlar. Bizim burada profesörler var hepsi. Bir gazetesine yazdım. Onu şeye yazdım. Onlar da bakacağız ettiler. Spiegel'de dedim bakalım dedim. Daha geçenlerde yazdım ama Dedim ki bu yani bu esasında benim olayım skandal abi. Yani böyle bir şey değil yani. Hmm. Bir sürü kağıtlar falan yapışmadı var. Sen çıkış veriyorsun 35 senelik. Hiçbir ne apmanın var ne bir şeyi var. Evet. Hiçbir şey kafasına göre veriyor yani. Bir de benimkisi övün dediğin şey değil ki. Hmm. Privat değil ki.
1: Peki senin telefon numaranı bir iki gazeteciye verebilir miyim?
0: Tabii tabii verebilirsin. Yani,
1: sorayım da ona bir göre. Sorun yok. Çünkü onlara
0: ben
1: da
0: göndereceğim. Ben çünkü niye biliyor musun? Abi ben zaten ben dedim ki emekli zaten bu sene olabiliyorum. 46,5 senedir benim.
1: O maşallah.
0: Ama olmak da istemiyorum yani sağlığım yerinde yani. Yani. Ama şimdi tabii uyuyamıyorum ben daha doğrusu bu olaydan dolayı.
1: Sinirlerim bozuk. Psikoloğa gideceksin.
0: Tabii tabii onu da yazacaklar şimdi. Hmm. Ama 9 aydır yani böyleyim. 8 aydır böyle şeye mahkeme 6 ay sürdü.
1: Hmm.
0: Sonra davayı kazandım ama beni Fezzettin yapma. Bir de eleman yok bir de eleman arıyorlar. Olay bu işte. Sağlam eleman varken onu şey etmiyor. Adamlar
1: peki,
0: böyle yani.
1: Senden bu olayı böyle dinliyoruz ya. O kişi mahkemelerde de çağırdılar ister istemez onu değil mi?
0: Yok avukatı geldi. Kliniğin avukatı geldi.
1: Okey avukatı geldiyse senin için daha iyi. Yani, senin için daha
0: avukatı
1: iyi.
0: Avukatı geldi ama para vermiyorlar. Yani demek senin madem öyle beni sevmiyorsunuz etmiyorsunuz verin bana affinliğimi gideyim.
1: Verin bana bir 500'lük de gideyim de.
0: Maaşım yüksek vermediler.
1: İşlerine gelmiyor yani. Ben biliyorum senin maaşın.
0: O zaman dedim ki 3 sene daha emekli şeyimi verin. O zaman şeyimi verin. O zaman gideyim dedim. Onu da yapmadılar.
1: Hmm.
0: Ama yani demek istediğim bir insanı nasıl böyle inanır mısın? Ben Almanları hep severdim yani gerçekten.
1: Yine
0: her zaman
1: Türkiye'de
0: onları kayırdım. Ben seviyorum abi. Ben bir şey demiyorum. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bir insanı var ya abicim. Bir insanı 35 senedir ben orada çalışmışım, emek vermişim abicim. Ne emek verdim herkes de biliyor orada. Evet. Benim istersen bütün detayları var. Senede nereden baksan 100 saat iboşunu yapıyorum. 120 saat hatta.
1: Evet.
0: Yani daha fazla 150 saat de yapıyoruz. Biz
1: ben ömrümü sizin için tüketiyorum de ben bunun karşılığını mı alacağım? Benim şimdi olayın başına dönelim Yavuz. Sadece arabayı buradan çek dedi diye mi bu olaylar buraya kadar geldi?
0: Park yüzünden oldu. Park yüzünden abicim.
1: Peki sen niye çekmedin park yerinden o
0: dedi? Abi çekiyordum. Çekiyordum. Arabayı çekiyordum. Bana bir saat dedi. Yarım saat dedi. Ondan sonra sofort dedi biliyor musun? Tamam dedim ona da okey dedim ama dedim kimse yok yani bunu anlagayı kullanacak.
1: Ben burayı
0: adam
1: kullanacak
0: anlamıyor. Adam işim. Yani benim işim şey değil ki abicim. Ha ben şu arabayı hemen öyle bir şey değil yani onun sorumlusu benim abicim. Yarın kimlikte elektrik gittiği zaman ne olacak? Bana bir şeriflik versin o zaman yazılı tabii. Versin biliyor musun? Ayrılabilirim diye. Evet. Mühimlik ben hiçbir şey istemiyorum.
1: Evet.
0: Bir de olay ne biliyor musun? İş yerinin anahtarını ne demek alıyorsun?
1: Devri, yani ne yaptım ben? Burayı soydun mu deseydin? Niye benden alıyorsun?
0: Ha. Onlar hepsi yazıyor zaten. Hmm. Yani benim hepsi şriflik yani benimkisinin yani şeylerim. Evet. Bunu da ben onun kime şikayet edeceğim? Onun üstündeki makama şikayet edeceğim değil mi?
1: Evet,
0: o da Kaufmann'ın direktörün. Evet. O da direktör Kaufmann'ın.
1: Evet.
0: Ondan sonra onun şeyiyle geldi ya. Bizim Kaufmann'ın direktör de bundan 8 ay önce geldi bize. Öbürü emekli oldu. Bunu da torpille aldılar işe.
1: Hmm.
0: Getirdiler şeyden getirdiler bir yerden getirdiler bunu.
1: Hmm.
0: Tabii dedi ki ya her turacı ya ben.
1: Evet.
0: İşte peki, olaya bak işte.
1: Sen Türkiye'den nerelisin?
0: Ben Erzurumluyum.
1: Erzurumlusun. Ha o yüzden senin evet. 25 yazıyor. Pardon.
0: Ondan mı?
1: Şimdi Çiçek de yazmış bazı Almanlar çok gıcık demiş. Ya bu her toplumun içinde gıcık olan insanlar var. Biz
0: tamam
1: Almanı, Türk'ü.
0: Şey tabii ama sana şey diyeyim mi?
1: Hmm.
0: Yani demek istediğim benim bu olayım var ya gerçekten şimdi bizim burada Bahçet Saytın var bilmem şeyler var arkadaşlar falan var.
1: Sen Hamburglusun ama değil mi? Hamburglu musun?
0: Efendim?
1: Hamburglusun değil mi?
0: Yok ben Freiburg'dayım Freiburg.
1: Freiburg'tasın tamam.
0: Hmm. Abi 12'lik Freiburg'u bilmez misin sen?
1: Bilmiyorum vallahi. Hiç oraya gelmedim.
0: Vallahi yok şeyin yani Almanya'nın en büyük hastanesi.
1: Tabii onu biliyorum da ama yani oraya
0: i̇şte
1: gelmedim.
0: Ben oradayım işte.
1: Tamam.
0: Ben orada şeyim yani görevliyim.
1: Senin bu... Bana gönderdiğini ben bir iki tane avukat arkadaş var. Onlara bunu göndereyim. Onlar bir
0: yani yazışmalar şey. Falan var yani.
1: Ha, bana gönderirsen hepsini. Onları. Tamam.
0: Bir gönder eğer isterlerse yani yazışmalar şeyinde var. Yani benim işte iş mahkemesinde de mesela Esad Deniz Mahkemesi'nde kalktılar bana sene sonuna kadar aylık verelim, o zaman çıksın. Yok musun, ben 35 sene çalışmışım, sene sonuna kadar refrain yapıyorlar.
1: Aklınızı diyor. Alırım ki, sizin deseydin, ben dadaşım deseydin.
0: O değildi. Yani böyle komik komik şeyler. Tabii. Ondan sonra bir de yazmışlar. Yahut da 12 bin oyunu affinlik verelim gitsin. Ha, o manyaklar mı?
1: Ben 30 küsür senedir çalıştım. Senin var ya, maaşını hiç bilmiyorum ama senin en az 300-350 bin euro almadan çıkmaman lazım oradan.
0: Ama onlar da onu hesapladılar, baktılar.
1: Tabii işte ben senin o yılını hesaplıyorum, maaşını aşağı yukarı hesaplıyorum. Yani madem evet, beni çıkaracak, o da onların işine gelmiyor, sürüncemeye bırakıyorlar seni.
0: Ama ben de yani dedim ki ya madem öyle, benim bir korkacak bir işim yok, bir şeyim ya, yok yani, biliyor musun? Madem öyle, alın size böyle yani ya, bir duysunlar yani, bir demek istediğim sesimi duysunlar yani, böyle haksızlığa
1: tabii
0: kimse gelmesin yani.
1: Gelmesin tabi.
0: Demek ki baskıyla bilmem neyle, inanır mısın, yukarıda 8 kişi var böyle, yukarıya gidip götürüyor, adamların hepsine bas bas bağırıyor. Ama ben de yapamaz onu. Ama bende de arkadaş var, 2-3 arkadaş benden şeylik yaptılar, soygelik yapınca bu tabii yelkenleri aşağı çekti yani.
1: Şimdi o inanmaz. Yıllık maaşın çarpı 3 brüto en az alması lazım diyorlar. o zaman ben az bile söyledim değil mi?
0: Ama ben de ona göre plan yapmıştım. Dedim ki işte ben 3 ay Türkiye'deydim, ben şimdi tatildeydim, yeni geldim ben.
1: 3 ay.
0: Daha doğrusu mahkeme devam ediyordu, biliyor musun?
1: Dedim
0: mahkeme,
1: gideyim kafama göre takılayım dedim.
0: Ben, avukat da zaten dedi senin gelmeniz yok dedi bana. Onun İyi için yani.
1: Evet. Keyfimi çıkar. Peki sana bir şey soracağım Yavuz. Ya keşke şunu yapmasaydım o dönemde dediğim bir şey oldu mu? Madem burada konuşuyoruz. Ya
0: bu onu konuşuyoruz. Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Ben birazcık şeyim, benim iş arkadaşlarım ne dedi biliyor musun? Almanca ben sana söyleyeyim. Du ya. Einmal in deinem Leben hast du in einmal in deinem Leben hast du richtigen Moment und Gosch gehalten. İlk defa diyor tam yerinde sesini çıkarmadın dediler, biliyor musun?
1: Evet.
0: O bakımdan yani. Yani gerçekten ben gerçekten çok agresif, öyle şeylere kafam
1: hemen patlıyor mu diyorsun?
0: Bugün de şey etmedim yani. Sesim kes, yani kestim sesimi, öyle şey etmedim. Yalnız dedim ki bana bağırmasın dedim ben.
1: Evet.
0: Öyle bir şey yani.
1: Peki ben bunu avukat arkadaşlara göndereceğim mektubunu. Varsa başka belgelerin at bize WhatsApp'a. Ben onları tabii senle bizim aramızda gizli kalmak şartıyla herkese veremeyiz.
0: Tabii.
1: Arkadaşlara var, bunu göndereyim. Bakalım ne çıkacak. Tamam kardeşim.
0: Tabii ben şey yaparım, onu WhatsApp'tan atarım.
1: Eyvallah. Görüşmek üzere.
0: Oldu, sağ ol.
1: Sağ olasın. Hoşça kal.
0: Sağ ol.
1: İşte iş hayatı böyle. Peki Osman kardeşim, Diyarbakır'dan güzel bol demiş. Diyarbakır'da mı? Osman Çetin, ne zaman gittin Diyarbakır'a? Sen gittin diye yendiler bizi. Peki Diyarbakırlılar arasında selam olsun. Biraz önce gelen gençler burada Diyarbakır formasını görünce var, ne biçim sevindiler. Oo, Diyarbakır forması var burada diyorlar. Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Benim de sorunum var Kazım abi, anlatayım mı diyor. Anlat Alper. WhatsApp'a yaz, arayalım seni. Sorun yok. Burası sizin kanalınız. İstediğiniz gibi sohbet ediyoruz bu saat dilimi. Kazım abi yemek sepeti geldi kapıda diyor. Yo, zil çalmadı. Zil çalsın kardeşim. Gerçekten yemek sepeti, bir şey sipariş etmedim ki gelsin. Siki Sprahen ziline basacak yemek sepeti. Abi yemek sepeti nereye geldi ya? Deminki anlattığım olayı mı diyorsunuz? Arkamdan sanki biri geçti. Dur ya, dur. Dur bakayım bir dakika, zil çalıyormuş. Geliyorum hemen.

0: Ben yemek sepeti geldi diyor adam. Ben İyi yaptın, hoş geldin. Tak kulaklığı, yoksa sesi duyamazsın. Kulaklığı takacaksın. Yemek sepeti geldi diyor. Allah Allah diyeyim ya. Biraz önce yemek sepetini bahsettik ya.
1: Evet.
0: Ya. Nasılsın, iyi misin?
1: İyidir Kazım abim, siz nasılsınız?
0: Sağ olasın, teşekkür ederim.
1: İyi yayınlar diyelim.
0: Sağ olasın. Şimdi kapıyı aç diyor, yemek sepeti. Ya diyorum, kapıya bir herif şey yapsa, zil çalsa burada, tamam mı? Şey olur. Ya takma şapkayı, şey boşver, benim gibi kel misin?
1: Yok canım. Şimdi, o kadar değil.
0: Benim sponsorum diyor ki, yani böyle erkekler şey yapıyor ya, saç ektiriyorlar ya kendilerine.
1: Evet.
0: Şimdi bana diyor, sana diyor, bir tane bu hani yeni çıkan, ne diyorlar onun ismi, peruk gibi kafaya evet. Oturtuyorsun ya.
1: Abi o yapıştırma.
0: Ha, yapıştırma.
1: Evet.
0: Sana diyor ondan bir yapalım diyor, karizman o biçim olur diyor.
1: Olabilir abi.
0: Yapalım mı? Yok be, gülerler ya. Bu ne de?
1: Onu siyah yap. Sakal zaten beyaz.
0: He. Beşik olmaz. O, hayır o.
1: Siyah beyaz abi.
0: Yok, mikrofona yakın dur ama biraz.
1: Ha, pardon. Ha,
0: onun nasıl derler onun için? Sakalınla saçın yani orijinal olması lazım birebir. Düşsene benim kafaya simsiyah böyle kömür karası bir saç koyuyorsun. Millet diyecek ya, bu soytarı ne yapıyor böyle derler.
1: Öyle değil de abi ama he? Yani yapan yapıyor yani.
0: Ha, yani. Ev arıyormuş bak, şimdi ev arayanlar da yazıyor bir tane.
1: Buyur abi.
0: Makler mi zannettiniz? Biz... Emlakçı mı bu adam? Bu adam lahmacuncu. Lahmacun getirmiş bana. Abi bilseydim önce, geleceğini elemanı göndermezdim. Adam lahmacun abi, hastası.
1: Ne bileyim abi, vallahi sürpriz yapayım
0: i̇yi
1: dedim.
0: Yaptın, iyi
1: o yüzden aynı fak çıktım yaptın, geldim. Hatta yemek sepetinden bahsediyordun. O yüzden dedim eli yemek sepeti
0: Roga
1: kapalı.
0: Diyor ki eli boş mu gelmişti? Yok ya, lahmacun getirmiş. Bir tepsi lahmacun. Bunu kim yiyecek şimdi ya?
1: Yersin Kazım ya.
0: Ben nasıl yiyeceğim abi? Ben o kadar.
1: Yiyelim
0: ha?
1: Beraber yiyelim.
0: Beraber yiyelim, tamam. He. Beraber yiyelim. Yayından sonra birlikte yiyeceğiz.
1: He, olur abi, niye olmasın?
0: Ah Halima, hayat böyle işte Ali.
1: Evet.
0: Sende nasıl işler?
1: Güzel abi. He? Çorbamız kaynıyor ya.
0: Gerisi önemli.
1: Ne yaparım, boşver.
0: Gerisi hiç önemli.
1: Biz artık hobi gibi yapıyoruz zaten.
0: En güzel. Zaten çalıştığın iş hobi. Bak bu da ben, bizim hobimiz.
1: Evet, sen de hobi
0: ya,
1: gibi.
0: Tamam. Yani ayda 100 bin euro kazanıyoruz ama diyeceksin ki abi 100 bin euroluk hobiyi ben de yaparım.
1: Biraz şaşırdım tabii. 100 bin değil. Güzel yani 2-3-5 bin lira, ne bileyim.
0: Yok abi. Ama... Ha, bölüm başı 5000 alıyorsun tabii, onu itiraf edeyim ya. Yani.
1: O kadar olacak
0: yani, çarp
1: abi.
0: Çarp hemen.
1: Yani sonuçta.
0: Çarp hemen 26'ya. matematiğim durdu diyorsun ya.
1: Biraz şey. 150. Ne bileyim.
0: Ay ya, Ali ya.
1: Evet.
0: Ali nasıl ben... sen ama sen çok severek yapıyorsun işini.
1: Ha, zaten olay o abi.
0: Ha?
1: Bir işi seversen o işten hayır gelir.
0: Böyle yani... bazen senin videolarını izliyorum yani.
1: Evet.
0: Hatta bu sabah şeye baktım, böyle bir şey açmışsın, böyle bir neon hamuru açık. Abi oradan böyle kıymayı aldın ya, elin o kadar alışmış ki tık tık tık böyle abi, anında abi çok güzel ya.
1: 26 yıllık tecrübe şimdi Kazım abi yani.
0: Gerçi biz de mesela radyoyu öyle yapıyoruz mesela, geliyoruz giriyoruz buraya bak karşıda senin kendini göstermek istiyorum televizyonda da.
1: Evet.
0: Televizyonda sen hani kendini ben niye göremeyeceğim mi? Zeki Müren de bizi görecek mi?
1: Yani.
0: He? Değil mi? Var ya.
1: Böyle söylüyor ya. Zeki Müren de bizi görecek mi? Evet.
0: Evet valla. Bak burada.
1: Değişik bir ortam tabii burası.
0: Buyurun. İlk defa böyle bakın bir. İlk gerçi defa Kerim de bunu güncellememiş gibi. Bir türlü. Güncellemedin mi böyle oluyor.
1: Evet.
0: Tatilde nasıldı? Memnun muydun bu sene?
1: Çok güzeldi ya. Kazım.
0: Sen nereye gittin?
1: Ben ilk önce Antalya'ya uçtum tabii.
0: Evet.
1: Antalya'da bir 10 gün
0: pahalı kaldım. Mıydı Antalya?
1: Pahalı abi ya. Her yer pahalı. Yani ben 2 yıldır da gitmedim. Daha da çok yükselmiş.
0: Dedin şok oldum.
1: Gerçekten
0: böyle.
1: Biraz şok
0: ama
1: oldum.
0: Ama Antalya'da affetmiyorlar. Esnaf diyorlar ki turisti hiç affetmiyorlar diyor.
1: Abi yakaladılar mı öpüyorlar.
0: Vallahi.
1: Öyle.
0: O yüzden gitmiyorum zaten Antalya'ya. Ben öpüşmeyi sevmiyorum.
1: Yani genelde biz yeğenimle gittik. Bizi turist sanmasınlar diye. Biz onun arkasından takılıyorduk öyle.
0: Evet bak yani. Alanya'dan Yılmaz İster abimiz de yazıyor. Ne yazmış orada? Ben buradan okuyamıyorum. Gözlük uzaklaştıkça benim kötüleşiyor. Postis mi yazmış? Ne demek o?
1: Neresi abi?
0: Bak burada bu mesajı sana gösteriyorum. Burada ne yazmış orada?
1: Postiş.
0: Postiş nedir ya?
1: Abi vallahi. Ha,
0: Baba ben Eren demiş bir dinleyicimiz. Merhaba Eren kardeşim, sen de hoş geldin.
1: Eren.
0: Şimdi bu da baklavacı Turgay geldi gitti. Abi bu TikTok'u sen kullanıyorsun ya. Bu insanlar niye TikTok'u tukur tukur tukur geliyor gidiyor böyle? Bu
1: benim oğlan.
0: Hangisi? Komedi merkezi mi?
1: Yok, benim oğlum ya.
0: Eren mi senin oğlan?
1: Evet, Eren, biri Eren, Erenlerden biri de Enes.
0: Ha baba ben Eren deyince selam sana oğlum diyor. Ben de evet dedim o. Senin
1: ne
0: izliyor?
1: Haber baba?
0: Seni oradan izliyor.
1: O dün açtık TikTok ona.
0: Yapma ya.
1: Bugün de
0: abi
1: beni
0: kaç gördüm yaşında?
1: Ama haberi yok.
0: Neyden haberi yok?
1: 12 yaşında.
0: Senin buraya geleceğinden haberi yok?
1: Haberi yok vallahi yok. Ben Allah sürpriz, Allah. Sana da sürpriz yaptım herkese.
0: Bak o da sana sürpriz yaptı. Yani, abi 12 yaşında çocuğun TikTok'u mu olur ya?
1: Olmaz da işte.
0: Yapmayın abi ya. Benim kız mesela ilkokula gidiyordu. Boş abi ver oraya tamam. Ya oralar okuma ya.
1: Bir ay dükkanı kapatıyorsun da.
0: He.
1: Ne yapalım artık baba? İşçi teknoloji, de yok. Teknoloji. Mecbur.
0: He.
1: Yani mecburuz, başka şansımız
0: kapat
1: yok.
0: Kapat tabii canım, Allah Allah.
1: Ben herkes kötü reklam, şimdi kötü çalışan, reklam alacağım.
0: Hayır, çalışan insanlar izine gidiyor. Evet. 6 hafta da senin hakkın yok mu abi? Kapat var gitsin ya vallahi Allah. Ne olacak yani? Vay Eren'e bak ya. TikTok'u kullanıyor bir de yazıyor orada.
1: Evet.
0: Eren benim gibi bir adama
1: normalde
0: çarpmamışsın
1: sen. Sosyal medyayı pek sevmez ama dün illa dedi baba bize TikTok aç. Benim büyük oğlum ona açtı. Şimdi diyor Eren baba ben Eren.
0: Yatsın. Bir şey ama.
1: Neyse,
0: bak o demin ben konuşuyorduk ya seninle saçla ilgili. Protez saçın adı postijmiş.
1: Proteze benziyor.
0: Ha, postij. Yapayım bir gün
1: abi
0: ben ya vallahi.
1: Yakışır abi, ne olmasın ya.
0: Yapalım deneyelim. Abi ya millet takmam ben ya. Abi ben kel olmam.
1: Abi baktın ki uymadı, çıkart at.
0: Ama abi
1: yapışkanlıdır
0: ben
1: yani.
0: Yok abi şimdi bak senle biz dışarıya çıkalım. Şimdi yanlış anlaşılacak. Ya neyse söylemeyeyim. Keller daha çok çekici abi. Öyle diyorlar.
1: Biz de yavaş yavaş gidiyor abi.
0: Yok saçım, canım sen yaş kaç?
1: 49 abi.
0: 49 ya, gördün benden bir yaş büyüksün, ben 48.
1: Biliyorum sen ya. Ben senden büyüğüm.
0: Ya evet, büyüksün benden.
1: Abin
0: ya
1: olarak.
0: Evet abim olarak. Peki saat kaç olmuş? Yayını bitireceğiz yayını yavaş bile, yavaş.
1: Evet,
0: ya,
1: son yayın dakikalara yetişin
0: son
1: dedim.
0: Son dakikaya yetiştin, iyi yaptın ya, boş ver. İyi ki geldin, boş ver ya. Tamam iyi yaptın.
1: Boş peki ver abi. Heh, ya.
0: Bu belgeler bana geldi, bunları hemen böyle gizleyelim. Çünkü bize atmışlar. O demin evet konuşan arkadaşımız atmış onlara. Hı-hı. WhatsApp'tan özel gönderdiği için onları yayına veremiyoruz. Ne diyor? Yapma diyor. Bak gördün mü? Saç yapma diyor. Gördün mü? Bak evet yazmışlar orada. Yapma, gerek yok diyorlar. Ne böyle
1: daha? Da yapma diyor.
0: He? Orada kim diyor onu?
1: Ahmet abi.
0: SLM Ahmet abi mi evet oluyor? Arkadaş niye kod isim kullanıyor bu millet?
1: Abi öyle...
0: Benim kullanabileceğim bir tek, benim her yerde beni işte adımla görürsünüz. Eğer adım yoksa mutlaka Beşiktaş'tır.
1: Beşiktaş'tır.
0: He. Doğrudur. Mesela Twitter, sen beni Twitter'da takip ediyor musun?
1: Twitter'da görmüyorum seni.
0: Göremezsin.
1: Yok ben Instagram üzere.
0: Ha, sen Instagram. Ben Instagram'a
1: TikTokçuyum aslında da.
0: Yok ben onların hiçbir. TikTok'u ben, burada açıyoruz ben, sadece. Başka hiçbir yerde açmıyoruz biz mesela.
1: TikTok'u da yani genelde reklam için kullanıyorum yani.
0: Twitter başka kullananlar. Mesela Twitter kullananlar. Radyo Beşiktaş.
1: Radyo Beşiktaş.
0: Beşiktaş.
1: Beşiktaş.
0: Sonu K'li.
1: Asu.
0: Oradan takip edebilirler. Olmazsa tabii ben bakarsın, kabul edersem onu. Kabul etmezsem kabul onu da göremiyorum.
1: Bizi de kabul edeceğine göre sıkıntı yok.
0: Vallahi onu bilemem. O sana fazla bir aylık lahmacuna mal olur.
1: Canı sağ olsun abi. Gel buyur. Yani. Buraya peki kadar geldik bak.
0: Eyvallah Alim. Eyvallah. Şimdi
1: seviliyorsun ki abi.
0: Sağ olasın. Sana öyle geliyor.
1: Yok abi. Ben seni dinlerken bilmiyorum. Böyle zevk alıyorum. Hani ya böyle... hoşuma gidiyor yani.
0: Var öyle bir iki tane dinleyici.
1: Hani böyle ya bir
0: abi seviyorum
1: müzik
0: seni.
1: Ruhun gıdasıdır derler ya.
0: He.
1: Gerçekten seni dinlemek bile bilmiyorum bir zevk he veriyor yani. Bir...
0: Vallahi ne güzel bu gazla ben yarın sabah canlı yayında.
1: Bence bir saat uzatmalara gider.
0: Yok uzatmaya gitmez.
1: Gitmez mi?
0: Abi sponsorum verdiğim para ama dersen varsa... ki abi 5000 de ben vereyim sana bugün canlı bir saat uzatalım.
1: Ne olacak he ya? Para gider gelir.
0: Önemli ne demiş olan... okumayın bakalım benim yazdıklarımı. Şeker ne diyor?
1: Vallahi
0: şekeriniz düşer bir gün görüşürüz diyor. Bak bu da baklavacı Turgay.
1: Baklavacı bak mı?
0: Ne tabii. O
1: selam,
0: baklava.
1: Selam Turgay.
0: Abi tanıyor musun baklavacı
1: Turgay? İyi tanım.
0: Abi bir ara bir baklava getirdi buraya, tamam mı?
1: Evet.
0: Biz bir yedik baklavayı. Acayip güzel ama. Ben diyorum ki yok, ya Turgay yok. Bize bir baklava getirdi. Biz aldık, o güzel değil. Kardeşim şimdi baklava var, baklava var. Baklava bizim Türkler var. Ne istiyor biliyor musun? Baklavanın en iyi kalitesi olsun.
1: Evet.
0: Ama fiyat en dipte olsun. Öyle bir dünya yok ki.
1: Olmaz abi.
0: Değil mi?
1: Ben isim vermeyeyim. Hı. Yani şimdi sen bir tepsi baklava istiyorsun. Hı. Adam diyor ki 40 euroya var, 60 euroya var, 80 euroya var, 100 euroya var. Sen hangisini tercih? Böyle yapıyorlar.
0: Tabii abi.
1: Vallahi baklavayı böyle yapıyor. Hani fıstıklı, fındıklı, ne bileyim cevizli. Evet. Değişiyor tabii fiyatları. Bak, özellikle Antep fıstıklı ya. Yani pahalı oluyor.
0: Şimdi bu Bunsburg'da Orijin Kebap açıldı. Bize de sponsorluk verdiler.
1: Evet ben
0: geçen gördüm. Geçen gün orada bana bir ya yemekten de kalkmışım oradan geçiyorum. Abi dedi ne olursun şunu bir tat dedi. Abi bir tattım. Dedim bu nasıl bir döner ya? Abi dedi bu steak döner dedi.
1: Steak döner yap.
0: Normal döner değil bu dedi. Normal bak tavuk var, normal döner var, bir de steak döner var. Abi lezzeti bile bir başka. Baklava da öyle işte yani.
1: Evet ben bir gideceğim, bir merak ettim orayı.
0: Beraber
1: steak
0: gidelim.
1: Döner yazıyor. Gidelim evet, abi.
0: Abi.
1: İstiyorsan şimdi buradan ama lahmacun var bugün.
0: Ya bugün lahmacun yiyeceğim.
1: Lahmacun ben. Arası bugün, steak bugün. Yapalım.
0: Yok olmaz. Adam diyecek ya sen ne yapıyorsun? Lahmacununla geldim şuraya biraz döner mi kestin?
1: Lahmacun mitflaş diye ya Almanlar. Evet. Yani onun yok. Gibi yaparız. Bizim lahmacun zaten.
0: Bir gün birlikte gidelim.
1: En azından lahmacuna para evet. Vermeyiz.
0: Veda etmeliyiz Alim. Çok yaparım teşekkür abi. Ederim. Kesene teşekkür bereket.
1: Abi afiyet olsun.
0: Sürpriz yaptın ne gerçekten. Ya. Sevindim. Böyle sürpriz yapan herkesi bekliyoruz efendim. Yani. Şimdi al işte sana. Ne göndermişler abi?
1: Ne güzel abi.
0: Bahçelerinden. Sepette. Bak görüyor musun? Bahçelerinden. Ben anlatıyorum şimdi sen şahit oluyorsun inanmayanlar için. İnsanlara diyorum ki ya öyle bir yayın formatımız var ki. Abi evinde yemek yaparken, ütü yaparken abilerimiz bak kadınlarımız için demiyorum. Ütü yaparken adamlar fotoğraflarını atıyorlar bize. Yemek yaparken fotoğraflarını atıyorlar. Ben o yüzden diyorum biz erkekler bu dünyanın kanatsız meleğiyiz.
1: Doğru.
0: Değil mi?
1: Yani.
0: Ama
1: düşündüğün
0: tabii,
1: zaman.
0: Yani şeytan da bir melek ama.
1: O da var da biz onlardan değiliz. Onlardan olmayalım.
0: Biz, evet biz iyi meleklerdeniz. Bak dinleyicimiz ne güzel bak. Salatalıkları toplamış.
1: Deyince Kazım abi hemen bir kısa anlatayım. Zaten kapatıyor. Bizim orada bahçeler var biliyorsun. Bir tane Alman bir eski dükkanımın oradan tanıdığım mahalleden.
0: Evet.
1: Bisikletle geçiyor. Orada bir bahçesi var. İzine gitmeden önce. Abi gel dedi. Merhaba dedi. Türkçe'de konuşuyor ara sıra. Çantayı açtı yan tarafından bisikletin. Bir çıkarttı abi affedersin şu kadar hıyar.
0: Evet.
1: Ama büyük.
0: Evet.
1: Yedilinkinden daha büyük.
0: Evet.
1: Bir çıkarttı abi bizi bir gülme tuttu.
0: Evet yani var
1: o
0: tabii,
1: anda
0: tabii, tabii tabii.
1: Al abi dedi hani böyle.
0: Evet.
1: Var değişik abi. Bir şekilde.
0: Tabii var
1: ondan
0: abi.
1: Ondan sonra
0: var.
1: Yemeye başladık hatta ona bir video yaptım.
0: Bak sende yapıyor mu TikTok mesela? Yayını bitirmek istiyor.
1: Aynen.
0: He, sende de oluyor mu böyle?
1: Var. Onu ha, mecbur okeyleyeceksin.
0: Ha böyle yapacağız yani diyorsun.
1: Yani okeylemezsen kapanıyor otomatik.
0: Şimdi Cam pazar diyor. Akşamı beraber gidelim diyor. Kim bu? Ahmet abi mi?
1: Evet.
0: Pazar akşamı Ahmet abi bizi steak döner yemeye götürüyor.
1: Götürür.
0: Tamam.
1: Ben Ahmet abi.
0: Sen de geleceksin mi?
1: Ben de geliyorum.
0: Tamam. Söz. Kaçta? Maç yok maç, değil mi pazar günü? Maç yok var, maç yok. Bitti milli ya maçlar, milli maç cuma milli günü ya. Cuma
1: tamam,
0: günü.
1: Tamam nasıl dersen abi Kazım.
0: Tamam. Pazar günü ya, pazar akşamı.
1: Yemeğe, altı.
0: Tamam pazar günü akşam.
1: Fayandan sonra.
0: Steak döner yemeye gidiyoruz. Ben ayran içerim abi. Sen ne içersin?
1: Yediden oluyor. Pardon abi.
0: He? Neyi yedin sonra?
1: Biz 7'de kapatıyoruz ya.
0: Tamam 7'den sonra. 7'den sonra döner yemeği.
1: Döner yemeği
0: tamam gidiyoruz. 19'dan sonra.
1: 19'dan
0: tamam, sonra. Tamam 19.30'da buluşuyoruz.
1: Civarlarında.
0: Tamam mı? Evet, 19.30'da buluşuyoruz abi.
1: Ben de ayran içerim abi. Sıkıntı yok.
0: Kimmiş o? Eren ne diyor?
1: Ne diyor?
0: Ne diyor? Annesiyle izliyormuş
1: anneyle
0: biz.
1: Anneyle sizi izliyoruz.
0: Evet.
1: Annem sizi...
0: O gönderiyormuş. O yenge gönderiyor. Yok yenge o başka bir gün. Şimdi yedekliyoruz biz. Ahmet abiden yiyeceğiz.
1: Tamam.
0: Peki sevgili dostlar hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Rozegül Mobilya'nın katkılarıyla bu akşamda yayınımız burada sona erdi.
1: İyi akşamlar herkese efendim.

0: ürünleriyle özenli.
1: Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rose Gül Mobilya. Adres Hamburg'da.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 51 51.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Winzenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
5: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg, telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
3: Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
5: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağ.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
3: Kuzey Alman

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Straße 93 numara, Hamburg. Telefon: 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray, adres: Windener Straße 52, 21077 Harburg. Telefon: 040 3347 5151.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151. Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
6: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Straße 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: hiç kimse olmasın.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
3: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorf Erschütrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
6: Değer, bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
7: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Musburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Munzburg, lezzetin orijinal adresi.
2: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
3: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres Windenerstrasse 52 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
8: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil, bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Speed Catering. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

0: seninle bir saniye yeniden olsam yeter. Dudağının değdiği kadehi bulsam yeter. Öyle bir özdeyiş bu. Ah, öyle bir son yalvarış. Vazgeçtim kavuşmaktan. Dizinde ölsem yeter.
1: Böyle bir geceydi, hatırlar mısın?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

0: Yıpranan koltuklar ve eskimiş sandalyeler için çözüm yenisini almak değil, doğru ustaya teslim etmektir. Polyesteray Ahmet Keçeli, döşeme yenileme, kaplama ve tamir işlerinde mobilyalardan tekne ve karavan döşemelerine kadar konforu yeniden kazandırır. Polyesteray adres: Windenerstrasse 52, 21077 Harburg. Telefon 040 3347 5151.
1: Değer bazen özel günlerin hatırasında, bazen de geleceğe yapılan doğru bir yatırımda saklıdır. Düğün alışverişinden seçkin takılara, yatırım amaçlı altın seçeneklerinden sevdiklerinize armağan edeceğiniz zarif modellere kadar aradığınız zarafet ve güven Scarabeus Kuyumculuk'ta. Adres: Bahrenfelder Strasse 93 numara Hamburg. Telefon 040 303 774 77. Scarabeus Kuyumculuk. Bugünün ışıltısı, yarının değeri.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
0: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
3: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
4: Moosburg'un kalbinden asırlık bir hikaye yükseliyor. Bu sadece bir yemek değil, bir lezzet şöleni. Gözleriniz nar gibi kızarmış tavuk dönerin, iştah açan steak dönerin ve dumanı üstünde beytinin kusursuz rengine hapsolacak. Kulağınız közün üzerindeki Adana kebabın ve cızırtısı dünyayı saran kuzu şişlerin o iştah kabartan ritmine kulak verecek. Burnunuz şehri saran o eşsiz döner kokusunun peşinden sürüklenecek. Finali ise çıtır bir künefe ve bol köpüklü Türk kahvesiyle usulünce yapıyoruz. Orjin Kebap Moosburg, lezzetin orijinal adresi.
0: Çocuklarınız günün büyük bölümünü okulda geçirirken onların ne yediğini düşünmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar sadece ailelerine değil bize de emanet. Speed Catering'de gelişim çağındaki çocuklar için yemekler her gün taze hazırlanır. Helal kesim et ve et ürünleriyle özenle sunulur. Hamburg'un çeşitli okul kantinlerinde çocukların sağlıklı ve güvenilir beslenmesine katkı sunmak için hizmet veriyoruz. Speed Catering, Waldorferstrasse, numara 2, 22, 081 Hamburg. Telefon 040 328 98 916. Her lokmada helal, her lokmada tazelik.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar

acıyor, yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatımı çaldın. Gençliğimi...